0: Yan telefonumuz ekranında tez tez hareketlenip şundak bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız celep kıldı. Şundak mı?
1: Doğru. Sizin köyünüzde 174 katnaş sanat radyosunun doyun numarı. Ondak bosa 10 taraftaki 174 tep yazılgan çemberekteki koşuş belgesini besin. Şu vakti siz 174 katnaş sanat radyosunun doyundaki sarkıl mezunlarını her günü köreleysiz.
2: Mubadı siz 174 katnaş sanat radyosunun doyun numarını izlevatkan bolsanız, şeyce 1074 ne kırgızıp koşuvasanız, biz siz için tayarlıgan katnaş mulazimat uçurları. Kızıkarlık, sın görünüşler katarlık, rengdar mezmunlardan kanguç ozlarını alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu mezmunla sizgi şartlık bakşı etiş bilen birge, sizni yine türlük bilim savatlığı ilgi kıldı.
3: 174 katnaş sanat radyosunun doyun süpsi, sizden doyundaki sırdaş dostunuz bu kağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdeş numarı XG1074.
3: XG1074'da?

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
2: Samet bua, şifta situasyonu çıkıp sizde.
3: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
0: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutku çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki, turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz bilən billə ətrafdakı gözəlliklərini boyqaş üçün hər vaqt tayyar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Ertigelli Haberle programımızda anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 19 günü, yakşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 6 ayının 6 günü.
2: Aval, bu kıtımkı programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Nezariye Ögünüş Merkezi Grupsi, doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesi boyunca meksus temelik, tekşürüp tetkik kılıç neticelerini almıştırış yığını açtı. Çin Şavcan yığın gırıya seçilik kıldı, hem söz kaldı.
2: Ürümçe, Kençuempo, İksat Tekniki Tarakiyat Rayonu'nun paskını sunu baylıqa aylandırıp paylanıştırıda su bilen tuzni tan yığıbiliş emelge açtı.
1: Dövlet Tömür Yolu, yeni meyvelerini soğuk alette tez toşuş liniyesindeki Şincan'ın tüncü nöbetçi poizi koz kaldı. Yeni meyvele tez bulganda 36 saatte Şi'an bazırığı yetküzülüldü.
2: Ürümçe Tianşan Xalqara Aeroporti Ximya Sanayiti Eksport Mahsulatini Aeroplan Toxtu Süpüsta Bebastı Nazarat Kılıp Kaçlaş Kespini Tuncuk Etim Becerdi.
1: Partiya Bayrıqı Asasi Katlamının Birinci Sepide Cevlan Kılmaqta Sahipimizde Memleket Boyuca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Şerifi Yeriş Küçü Car Mehmet Abdurrahman'ın İlgar İş İzlerini Tonuşturumuz.
2: Şincan'ın köp kısım caylarda sıcıl yukarı temperaturlu havarayı körülgenlikten salkındaş cahedeki küçülük ihtiyaç bazar istimalının canlılışı türkü buldu. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Nezariye Ögünüş Merkezi Grupsi 7 ayının 17 günü doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesi boyunca meksus temelik tekşürüp tetkik kılış neticelerini almıştırış yığını geçip başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını çunkur ögendi zıçıllaştırdı. Tekşürüp tatkik kılış neticelerini merkezlik almıştırıp, aylandırıp, tedbiklaşını çunkurlaştırıp, erdericilik rehberi kadırlarının tekşürüp tatkik kılışını ken eviç aldırışıga yanımı türtükü boldu. Ebedi emirliki münasebetlik, negizlik, ulluk, uzak, mezgirlik hizmetlerine algı sürüp, emeli işleş, emeli netice yartış arkalık, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zaman yüleşkan Şincan kuruşunu tekitledi. Atanım Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Çin Şavcan yığınğı riyasetçilik kıldı, emdi söz kıldı. Erkin Tuniyaz, Zümret Obul, Nurlan Əbilməcin, Xı Cınyu, Çin Minguo, Tian Şanli, Can Yingçün, Yusufcan Mehmet, Elzat Əhmetcan, Qadın Kəbin, Ligan, Vangan, Qaysar Abdikerim pikir almıştırıp söz kıldı. Wang Jianxin, Wang Lin yazımı söz tapşırdı. Köpçülük ögünüş terbiyesinin baş temasını birleştirip, mevkani hizmet emeliyetini koyup terörlük karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanunçullaştırış, daimlaştırışını algı sürüş, yezdikliki yezlerini zaman iyileştiriş, sanayetinin tipini yeşil töven karbonlu kılıp özgertiş, ticaret soğudu muhitini elalaştırış, sünni akıl pen tekniksini yenilik yartış, yukarı süpetlik nizam çıkarıp, halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş, Cenubi Şincan'daki ammını işe uğurlaştırıp, kırımını aşırış, mağaripini yukarı süpette terakki kıldırış, devletimizde dinli, cungu uçulaştırışını sestimilik algı sürüş, bintem bilen yerliliğinin yukarımı terakkiyatını çunkurlaştırış, Ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeş, şekilbazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletişini tezletiş katarlık hizmetlerini çördep, tekşürüp tetkik kılış neticelerini çunkur almıştırıp, keyinki kademdeki hizmet pikiri yolu ve tedbirlerini oturgu koydu. Çin Şavcan bunularını tekitledi. Başşuji Xi Jinping, doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarda siyasi neticini kim üçünü yaratımız? Kandak siyasi netice yaratımız? Siyasi neticini nemige tayinip yaratımız? diyen devir sualığı cevap verip, partiya azalları ve kadırlarının yeni devirdeki partiyanın amibi loşanı da yakşı menişi, halk için siyasi netici yaratışı, emeli işlep siyasi netici yaratışını tüp kullanmağa ve ilmi yetekçilik.

0: iki kılt. Çonkur ögünüş, inçki özleştiriş, puhta emeliyleştiriş ki küçep, onundaki halkının meydani ve ilmi usulünü, del ilgiler, umum için partiye kuruş, halkı bekti yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, hakiki tutup emeli işleşte çıntırıp, yeni devirdeki partiyanın amıvi luşanı da yakşı minişini, tedbir belgüleş, emeliyleştirişini tutuş, terakkiyatını ilgir sürüşünün bütün ceryanıga, hakiki sındırıp, emeliyatının, halkının, tarihinin sınıkıdın öteleydiğen emeli neticelerini tırışıp yaratış gerek. Çin Şavcan bunlarını takitledi. Başşuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruku, tasdiki yol yorukunun ruhini, çonkur ögünüp ve ızçılaştırıp, yeni tarafiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumi yüzlük ızçılaştırıp, Şincan hizmeti baş nişanını çın puhta tutup, Cumhurhan milleti ortak yevdisi enini mustahkemleşni, asası liniye kılıçta çın turup, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen, beş çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzuş ve emeldi körüstüş. Yeni devirdeki partiyanın amvi luşyanı da yakşı meniştiki emeli erket arkalık ıslahat, terakiyat, mukumluktaki türlü hizmetlerini puhtu işleş. Cemiyet mukumluki ve ebedi emirliknin ulunu puhtulaş. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup, kesbi küş bilen ammını birleştirişte çıntırıp, terörlükü karşı duruş mukumluğunu koğdaş, halık müdafiye sepini müstehkemler, besilip kalgan erziyet diloları ve zidiyet macralarını birbirlep tekşürüp, el kılışını puhta kanat yedirip, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini çunkur algı sürüp, ammının arzu telifini şık aldıdıla el kılış, ammıvi hizmetini puhralarının könüldeki de işleş. Cumhurhan millet ortak gevdesi enini, obrazlık, tesirlik, ünümlik müstehkemleş. Milletler iştifaklıkı terakiyatın ilgir sürüş kanununu umumiyüzlük ızçılaştırıp ve emeliyleştirip, obrazlık buluş arkalık bulu selişte çıntırıp, mol, köp kıl vasıta, tutka ve supu arkalık Cumhurhan millet ortak gevdesi enini konkret, strolluk, callık namayen kılış. Tesirlik buluş arkalık ruhunu tavlaşını gevdelendirip, her millet ammasını yiskılalaydıgan, katnışalaydıgan, erişalaydıgan kılıp, Cumhurhan milleti ortak gevdesi enini hakik türde, kalipki sındırış, hareketki aylandırış, ünümlük buluş arkalık ulunu puhtulaşka ehmiyet verip, ünümlük tecrübe usullarını gevdelendirip ve hulaslap, Cumhurhan milleti ortak gevdesi kuruluşunu tüzümleştiriş, sistemalaştırış, türleştiriş usulü arkalık alığı sürüp, her millet kadırları ammısının beşini kalipten itiraf kılıçını üzüliksiz küçeytiş. Halk turmuşu'nı zıç yakınlaşıp, ıhtisat ve cemiyetinin yukarı sıfatlık terakiyatı türdükü buluş. Terakiyatını, halk turmuşu'nı nefiyat güzüş, halk kalbini mücessemleş, mukumluğunu ilgir sürüş bilen zıç bağlap, dikkatini, devletinin ihtiyacı, Şincan'ın ıhtıdarı, ammının arzusu'nı merkezleştirip, öz alayidlikigi maskeledigan, yukarı sıfatlık terakiyat yolu üstüde pahalı izdinip, işkorulaştırış, mağarıp, davalaş, turalgu, yaşanğandı kütünüş katarlı halık turmuş işlerini küçep yakşı kılıp, her millet ammasını terakiyat musabisiye kent kölemde katnaştırıp, terakiyat neticisinin toluk, ten, behirlendirip, Şincan hizmeti baş nişanını emelge sürüşünün maddi asasını terakiyat arkalık puhtulaş gerek. Çin Şavcan bunlarını tekitledi. Tekşürüp tetkik kılışını tedbir belgüleş ve icra kılışının bütün ceryanı sındırıştı çıntırıp, rehberi kadırla başlamçılık bilen tekşürüp tetkik kılış. Zor tedbir belgüleştin burun tekşürüp tetkik kılış. Asasi katılam alakı noktusunda durup tekşürüp tetkik kılış katarlık. Tüzümlerini mükemmelleştirip, stilini sıcıl yakşılap, Abdonum rayondaki her derecelik partiyalık kadırlarının kemter buluş, birinci sepki çonkur çöküşke. Halıktın akıl soraş, halıktın ihtiyacını ilgileşke, meselini hal kılış, hizmetlerge türtükü buluş ıhtıdarını, umumiyüzlük aşırışkı yetekleş ve onunla türtükü buluş gerek. Abdonum rayonunun münasebetlik rehberleri, Abdonum rayonluk sot mehkemesi, teptiş mehkemesindeki asaslık mesul yoldaşla, Abdonum rayonunun münasebetlik orullardaki mesul yoldaşla yığınğa katnaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonim

olarını tekitledi. Xi Jinping, partiya quruluşu ideyasını çoğunkuru ögünüp ızcıllaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice karşına turguzuş ve emeldi körüstüş toğrısıdaki mohim bayallarını çoğunkuru ögünüp inçki özleştirip, puhta emeliyleştirip, Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin telpigi asasen siyasi cehettin karab, siyasi cehettin planlab, siyasi cehettin işlep, yaxşı icra kılgıcı, hareketki kelgıcı, emeli işli gücü bulup, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruşka tırışıp, yeni teyhim zor tökp koşuş gerek. Ergün Tunyaz bunlarını görsetti. Xi Jinping, partiya kuruluşu ideyasını çoğunkuru ögünüş ızcıllaştırışını, baş şuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körüstüş toğrısıdaki mohim bayallarını ögünüş ızcıllaştırış bilen birleştirip, işkini tikleşinin hal kılguş ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işkaşırıp, toğrı siyasi netice karşı turguzuş ideya anlıklığı, siyasi anlıklığı ve hareket anlıklığını hakiki küşeytiş. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluk del cayda, omom gözlük ızcıllaştırışta çıntırıp, mülkümlükünü koğdaştın başının ahri baş oranı koyup, mülkümlük bilen terakiyatının münasibiyetini bir tutaş yakşı planlap, Şincan hizmetinin başının ahri, baş şuji körüstü bergen, toğır yönlüştü ilgirlişigi hakiki kapalet kılış. Junhua milleti ortak gevdesi eğini müstehkemleşni, asası lingye kılıştı çöntürüp, barlık ıslahat tereqiyatni, Junhua milleti ortak gevdesi eğini namaken kılış ahmiyetigi egi kılıp, kalıptın etrap kılışni üzlüksüz küçeytip, halık kalbini mücessemleş. Beşçon strategiyelik oran bekitmesini közlep oylanış ve herket kılıştı çantırıp, Şincan'ın iktidarı arkalık devletinin ihtiyacı mülazmet kılış, amının arzusunu kandırış gerek. Erkin Tunyaz bunlarını tekitledi. Abdonim rayonunun hükümet sistemisi, yeni terakiyat ideyası arkalık yukarı süpetlik terakiyatı yetekçilik kılıştı çantırıp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini tez yetiştirip, işki talışı şeklindeki rekabetten saklanıp, süpetinin ünümlük özüşü ve miktarının muhabbet eşişini emelge aşırışı. Hakikatini emeliyetin izleşte, kanun yetki hürmet kılışta, tedbirini ilmi belgeleşti çıntırıp, hizmetinin olduğun görerliki ve ilmilikini üzlüksüz aşırışı. Ekologiya aldınkı oranı koyulgan, imkaniyetlik sıcal terakiyat yoldu menişte çıntırıp, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlak, kumluğunu bir gevdileştirip koğdaş ve sistemlik tüzleştini bir tutaş pilallap algı sürüp, merkezinin ekologiya, mohit koğdaş nazaratçilikde kayıtmi inkas kılınan meselelerini tüzdişini yakşı tutup, yeşil terakiyatını tez algı sürüşü. Yukur süpetlik terakiyat bilen yukur səbiyelik beyxatlarlıkını bir tutaş pilallaştı çantırıp, beyxatlarlık mesuliyetini əmədiyiləşdirişini çantırıp, beyxatlarlık tövben çekini qat'i saxlaşı. Rast gəp kılış, əməli iş kılış, əməli ünüm qoğuluşdı çantırıp, çendil bilen ammanın qiyinçiliğini əqiqi həl kılışı, ammığı bəxtiyardışı. Əməliyiləşdirişini tutuşunu hükümet hizmetinin burç kılıçtı çantırıp, türlü hizmetlerini mıhkikş ruhi arkalı qaqiqi inçki tutuşu. Təşəbbüskarlıq bilen məsuliyetini zimmi gelip işləp, yüreklik bulup vəzipi məsuliyetini toluq ada qılıp, qılıdığanını qılmaslıq, söyrəlməli qılış, işini qalaymıqan qılış məsiyelisinin qat'i alın ilişi və onu tügüdüşü gerek. Erkin Tunyaz bunlarını təkitledi. Toğrı siyasi netice karşı arkalık ilgirleş yönelişini toğırlap, türlü kişilerde tırışıp yeni vaziyet yartış. Terörlükü karşı duruş, mülkümlükünü koğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırışını puhta algı sürüp, obrazlık, təsirlik, ünümlük buluşunu gevdilendirip, Junhua milleti ortak gevdisi yeni teyhim yakşı müstehkemleş. Şenç ve iradını çıngıtıp, yıllık nişan vəziplarını kılcı təvrənmeyi nişallap, əsqatılığan ünümlük tədbiri kullanıp, xısatının yokur süpətlik tərəqiyatıya teyxim yaxşı türtkü buluş. Xalq durmuşu əməli işlerini çin qalib, çin yesiyat, bütün küş bilen yaxşı kılıçdı çıngıtırıp, amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu və beyxatlarlık duyğusunu küçəydiş. Kılçı eğişmayı partiyanı omom gözlü kattık idar kılıp, stildürüz, kayfiyat doğru bolgan siyasi ekologiya yartıp, sosyalistik zaman vilaşkan Şincan kuruşunu tırışıp, tuhtu kapaletki egi kılış gerek. Can Yengçün, Kayser Abdikerim, Julie Fenn,
Пәнши, Катарлықлар қатнаш.

0: ئېچتى.
1: Stansımız haberi. Abdanım rayonunun doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüştüş ögünüş terbiyesini, çonkur kanat yaydırış, orullaştırışı asasen, Abdanım rayonluk siyasi kengaç partiye grupçısının şucisi, reis Nurlan Əbilməcin, 7. ayının 17. günü Abdanım rayonluk siyasi kengaç organı da, partiye merkezi komitetiğe minnettarlık bildirip, 15. 5 yılda cesaret bilen ilgirler, doğru siyasi netice karşı arkalık siyasi kengaçının mesuliyetini zimimizge alaylı diyen maksus temi da partiya dərsi sözlədi. O, bunlarını təkidlədi. Xi Jinping partiya quruluş ideyasını çoğqır ögünüb və zıçılaşdırıb. Başşuji Xi Jinping'nin Cungu Komunistik Partiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıdı qılğan mühim sözünün ruhi, toğır siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş toğrusudiki mühim bayanlarını çoğqır ögünüb inçiki özləşdirib, puxta əməliyiləşdirib, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin təlifi əsasən toğır siyasi nəticə qarşını siyasi kengişinin məsuliyyətini ada qılışının pütkül cəryanı sındırıp, əsli məqsəd burışını yes qılıb, cəsarət bilən ilgirləş küçü elib, sosialistik zamanı yüləşqan Şincan quruşqa əqil parasət və küş qoş gerək. Nurlan Əbilməcin bunlarını görsətdi. İşkini tikləşinin əlqil qoç əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qətdi iş qaşırıb, ögünüş, fikir yürgüzüş, qollun işini tutaşdırış, biliş, İşiniş, kılıçını birlikte keltürüştü çantırıp, doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüştüş siyasi anlıklıkı, yediye anlıklıkı ve hareket anlıklıkını üzüliksiz küşeytiş. Siyasi kengeçten doğru siyasi netice karşını emelde körüştüş, emeliyet talibini doğru ilgilep, dikkatini, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük ızçılılaştırışkı mulazmet kılışkı merkezleştirip, Şincan kısmeti baş nişanını çığın puhtu tutup, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi enine müstehkemleş, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi kuruluşunu alık sürüşünü zıtçı ördep, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep vergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, Xalq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratışda çıng turub, əql parasət və küşünü toplab, 15-ci 5 yıllıq uluqvar planını güzəl reallıqı aylandırış gerək. Nurlan Əbilməcin bunlarını təkidlədi. Siyasi sadakatni qatti mustahkamlashni, başdan oxir siyasi kengashning to'g'ri siyasi natija qarishini amalda ko'rsatishning tub talifi qilib, partiyaning umumiyuzlik rahbarligini ching turib, Xi Jinping yangi davr jungchi sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilchi bo'shashmay ching turib, siyasi kengashning vazifasini ado qilishda başdan oxir to'g'ri yo'nalishni puxta ilgirlishiga haqiqiy kafolatlik qilish Xarakteri, oranını doğru ilgileşini, baştan ahir siyasi kengeşinin doğru siyasi netice karşını, emelde körüstüşünün asası aldınkı şartı kılıp, təklif verip hakimiyet işleri yardımlaşış bilen ortak tonuşunun mücessemleştiğine ibaret, koş yönelişlik küçeş hizmetini çoğkır puhtu işleş. Siyasi cihati kengeşiş, demokratik nazaret kılış, hakimiyet işlerine katnışış ve hakimiyet işlerini muhakimi kılıştan ibaret, üçtürlük asaslık fonksiyonu, yakşı ada kılışını baştan ahir, siyasi kengeşinin doğru siyasi netice karşını emelde körsütüşünün mühim vasıtısı kılıp, türlü kengeşiş yığılarını yakşı içiş, tekşürüp tetkik kılışını puhtu kanat yaydırış, teklif sunuş katarlık daimli hizmetlerini çoğkır tutuş, işki koşun kuruluşunu küçe yetişini, Baştan ahir, siyasi kengeşinin doğru siyasi netice karşını emelde körsütüşünün açkışlık triki kılıp, mesuliyetine ada kılış iktidarı kuruluşunu ıslah kılış, yenilik yartışı ruhi arkalık alıq sürüp, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zamanı ilaşkan Şincan kuruluş üçün kalıpni, ortak tonuşni, akıl parasetni, küşni, ken kölemde mücessemleş gerek. Yang Yong, Eziz Musa, Liu Huijun, Fu Xuemi, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Shigang, Kulan Saypilqan, Anwar Ibrahim qatarlıqlar qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Bir belbağ bir yol xalqaro hamkorligi boshliqlar munbiri maslahatchilik komitetining yig'ini 7 ayning 17 kuni Urumchida o'tkazildi. Diplomatiya ministrligining muavin ministri maslahatchilik komiteti yig'inini chaqirguvchi Ma Chaoshu yig'in g'iyosatchilik qildi. Misrning sobiq zunisi Sharaf

0: Belki dikkat bilem aileyi dostlar. Cuma. Noci. Her şey hem de ondak. Digil olmaydı cuma. Bulbul goyan iki uçurlarına mı tapşırıp aldık. Rahmet. Daha sama o Turgun efendim.
1: Yaxşımı
0: qanaq
1: qalanız.
0: Maqul buldu, rahmet. Obdirim efendim. Yaxşımı qanaq qalanız.
1: Daha boyun Fransızcından yoldan nazarı azar duruyordun geldim yolda arşıştırma.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Cuma, Zulnur'da baba hazır hiç alakalaşmadı mı? Buldu biz bir hil tüşüp bir suyla koyayım numaralarını evet boğam bu mısa. Atlan nan dükündükilerim bana et degende nan yakkaş anlatımız de uçurlarını yollaptı. Şuna olan okştup umdan temli kılıp, çırayla kılıp yakasılan alır alan sodanla yakışılsın. Şuna kılıp bugün bir kançı tonu, kançı altı unu nankıp yıkı yetişini planlat sizler. Seher bulbulu 13 otturunun aldı, yollar Ravan'daydı o, koşlu niye de he? Ravan taksi. Nereye
1: getirdik, yol kavrayı yan dayancının aldı yollar, Ravan kene.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Yollarınız Ravan buğa ya. Ulcuk gelişenlerin karşılığımız. Ulcumu bugün bir kıl ısıkı dep. Ulcunun temperatursu mu için 3 günden yakı kılı yukarı. Ulcudaki anlık uçlarımız mı için de dev atıdı. Isık temperatura. Hava misal tınçık dep. Bugün 24'ten 40 celsiye gradus kıçı. Yak bu. Oya tınçla kaptı bu havaray. Yenlanmayı turbiket. Ma turbiket be yenlansın cümle dostlar.
2: Arzuk kirak dep. Ketmen dostum baba darba güyer
1: yüzüm. Her şeyin de böyle uzunuz yalnız çağırsam sürdüm he.
0: He aşındak. Yani biraz kek hılamı da hılı tınşap yakıp sizde he. Bunda onsanız hiç kim yok. Bugün yekşem emez mi? Şembe yekşem adetten de köp kısım programlamış şu aletten. Şimdi akımızsak demiliş. Bırak gündün demiliş çıkakıl bulmaydı ki. Barlık ademler tağladı, bağladı, sayı ettim değil mi? Sayı et ki bu amıgan melli kaldım mı? Dep mi? Ağut balaket. Vay sizdek uylavatka adembek çıkçı mı? Emmi sayı ette. Biz ama uruhtukallarımız sayı ette. Biz ama dostlarımız sayı ette. Mellam kaldım mı ben? Ben ne boğan adem? Memi çıkımen takka, memi sayı et kılı men de vatkalla. Şuna cidel kavatkalla, şuna uylavatkalla bek çık. Sizge mi fırsat buludu, siz oynağandı mı, başka oynağalı adet öydü ultağın. Şuna buludu mu adette? Şihun şarkı yolu yollar Ravan'daydı Ali Can, he? Oçı. Yerken sayat yolları şunun da Ravan'daydı uçuruna badam taksi eve atıp da. Rahmet sizge, cümü. Cunsan yolları mı şunun da Ravan'daydı uçuruna rişte eve atıp da Turgun Can efendim.
1: Arışan gelme Aksu Baynat'ın azatı yolları karşısında sıra var. Ne çoğası uçur fırtılamaya kaldım. Maçından durduk kalış sebebinden pek ağzım çıkmadı. Ben kürge de geldim. Ağzım kürge çaladı. Bir yarım ay oldu. Maçtan bir yasalat kalı.
0: Cep bir avarçılık hop gettik bu işler sizge nispetten. Ha diyeyim size mi? Hazır gıcı on çapılan mıgan bolsa şu taze cili olup içiniz pişup müştapta. Yine bir işlerine vakti vakti da bu kıpem geldik sebeplik mi müşündak? Üzenleğe mi başkalağa mı bir avarçılık demiş ne? Yolu manganda sel dikkat kıpman mı sağlar? Ondan bir kısım şahsiyetçi ademlendin. Ne mi karım? Kandağız bulmam da minin işim bu musa? De. Üzünüz kıganışka mesul olmayandın.

0: Şunolan davamlı uçurlar karaymış he mao. Nizamiddin efendim, orgun yolları şunda ravan depti Nizamiddin. Rahmet sizge cümü. Şunolan Ayşegül muallim sizden uçurunuzdan tapşırıp aldı. Bugün etkilik naçtan mesel oddi. Oddi deytik ma. Bir üstel naçtalık ne oddi yani bu. Bunu ne kadar mürekkep usuludu bu? Nan, piçini, miyvi, çive, onun da başka nokturam deneyim oya da koymak bakken. Soğuk say bakken, tuhum bakken, çilam bakken, üzüm bakken. Ooo ya da bir munç murabbalarınız durup duran başkalarımı müşünçilikle mürekkep kuatı da ooo sırtlağa kaşkanlardı. Naşlılık kuat kallarmış şu müşünçilikle yavadı da şu. Vakaka. Oho. Vakaka nimle dek etken de hep orzulap koysak ay budun budun kıpla işinmen belgeli olmayan kalı tügettiniz o çoğunuz kanda yapma.
1: 177 kodisi yol kayırı. Azat köle. Kulpari yol yolundan hazır. Ben de kısık kırak yaptım. Yolunu arıştın sıra.
0: Hey rahmet sizge. Göğer tabi. Bağışan yolları ravandaydı. Cuma şirali. Şunu lan esleme. Ha şu aşında bosum icra kılı demdi onunla. Yani muşunun gencüsü başkaca. Emin ama maşınınızla demek ki mi? Sizde bir iş-güç maşını bağmaysa can, bir gün birine, bir gün birine deydiğin. Umak Bəxtiyar sizden uçurunuzu mu tapşırıp aldık.

0: ما نمس
1: البلد أخبار رهيبة يخشم الدمار
0: يخشم القناة خلاص.
1: اشتغلت في الكتاب يبون قطعن كل دوا شكين خواهد أخوان
0: Aşu
1: دوا كيس ودما سوري
0: bağam bitteli başlap bol diye bu ne tünü gün Zühre Adem, Adılcan, Kadirye diyendek bizden riyasetçiler. Bir bol diye nak meydan bir vası görüşü çıkıvatıdı o bugün mü ba? Şunu olan yana ob Abdükerim efendim. Şunu olan Asen Cahatuş.
2: Ne divan şifadan çıkmış, bankoy körüşünden çıktı. İşte her şey biliyormuş bizden. Acayip ravan gene dosa ha. Gördüğünde görüşecek ki. O taraflı mı ravan gene?
0: O taraflı mı ravan gene? Makul buldu, rahmet. Şuna ola ama keşik baza, ürümçülü keşik baza izlepmiş. Et diyen de keşik baza izdahat edemiş Turguncan. Muş keşik baza koyduğun et diyen de başına teyarlık kıldık hem de. Onu depesek, boğumuz kekite mi koçan keşik yolu dep başı. Hedis değil izi karap, sırtı karap. Yağımda keşik baza bir ne kılınla bir dep yerinla açı. Ma Turguncan'a. Maş ben kön depedim. Hutan koçsun depedik. Ondan yani ne? Cıkkı ürümçülü keşik baza bek çıkan. Ma bizden etrafımızda. Biz köpürek yıkın, öyü yıkın dep bir cıkkı paradığınımız hem de. Muş yala. Cık emez, iki tane maşinam ba. Ben şu kona maşinam 13 yıl buldu. Ma... Kasapetke, he kasapetke de ma maşinsin ekit. Yine bicrim turu atıdı. Emez mi, muş maşina. Acayip mihrim çoğunkur bu maşinam ne. Şundan söyüp eydeyim en deydi gıva. Ay sağcan, iki maşinası. Ara, iki maşinam ba de.

0: Bana Nurjulin xomi deydi, doğru dediniz. Neçə ilin aldıda bir düşkən mən qumğa uçaqda zadı toyçaq təkib gəlgəndim. Mən neçə günün aldıda çıxıb bir neçə gün düşkən bu da oxşumu tas qaldım. Bu da öydükilər məni yöləb yandırıb gəlgilə bədənə maskənməyidigan bədən sapayımız qumğa maskənməyidikən degəndək bir işlə buldu ki, iş qılıb bayqab düşkən yaxşı ke deydi ana. Nurjulin xo aşağıda aram məğib çıxdım deydi. Aldıqda dem səkrəb taxlab çıxıb voy maskilə oxşayıb yugurub düşübdi mən. Bu da maskenmeyi kaldı deydi. Şu an beden sapanınla kırta, ondan düşmüşsenle bulmaydı. Onu mu hili mi de bir beden sapası bulmuşsa, onda kumunu kötü ilgili bulmaydı ki acımı mı? Şu an ama o bir kısım her kıl ağırlıkları bana dostla alıp kalsanla bir doktordan soru etkendin ki, ben maskeylemdi kememdi, deyip düşünle bir kadın ilgi dava alınıp, bana uçulma, digen bir hiyal bilen bir pişip, ama bir ağırlıkını işki kıvıldığın işler bulmuşsun deyimiz o de? Canan Bey.
1: Hürmet şoförde kayıt kaldı. Yüzüncü ortamda yapacak bu sıra. Yıkılıkta gelişim çıkaralım.
0: Makul buldu rahmet sizge Canan Bey.
2: Şehir bulana bir meşgul oğlu ne? Mevzatına da bir şey çakılma için kulaşlar bir yuvasa bir düşüp bir şey kaynak etmemdi. Mevzatına bir meşgul.
0: O mevzat kamını onda kaynak yitirdiğen bir şey suyu olması ya kızık. Şuna amdan kaynama işine yakışı. Nur kaytırttık mevzat kamı bir şey. Qashqadagi 90 yoshlik dadimiz ajab tetikkan Rushangi deb Abdurahmon aka sizmi ko'ribsizda bizni real sochlama Adiljon Zuhradami chiqirib tug'daymi. 90 yoshlik bir buvimiz bor aka Qashqada izchil radio anglaytgan. Men bizning mush ish xizmatchilarini to'liq ismini deparding. Qaysi programma shunda saga qolatda chiroyi qarab qo'yman 90 yosh kirganini bilmadim. 90 kirgandek emas, endi 60 dan oshqandek chiroyi. Shunda saga qolatda. Ajoyib jonliq tetik Kürüp şunda hoşup gettik, söyünüp gettik mi şu? Çoğunlarımız ne kemiş şunda saksalama timen turgunani. Na ayda pakız yaşangan ne? Mu şu 80-90 yaşlık çoğunlarımız ne köygen çağda? Şunda bir kıl mesleğimiz kekti du. Başkalar kandak onu

0: lekin şunda bir jallıq halatda, naydı pakız halatda. Şu çoğunlarını köysek, şunun da çıraylık yaşanan anılarımız ne, mihirban anılarımız ne, çıraydın bir kıl mihirballık dökülüp durduğun. Naydı bir kadı kametlik, aşında buğularımızın köygen vaxtımızda, içimizden bir kıl söğünüş peyda oldu. Söğünüp gittimiz, kara bir kıl meslekimiz kekitudu, neyme degen ondan pakız yaşanan, neyme degen katı durgan, hoş yok gittimiz. Aşında çoğunlarımızdan ömür uzun bulsun, tini salamet bulsun. Sayıyor işkili yolun işte yollar avanken diye uçuran tapşırıp aldık ha. Evet canım.
1: Örmek şu burada sağ doğumlu yol sevri. Daba da akıl çıkan köyünün attı. Elmez güzel testesini aldık gerçi yolun her işkili şıraban.
0: Makul buldu rahmet. Sayıyorum işkili yolun iş yollar avandaydı ha mağul. Takdırım hoşunu dedi. Köyünlü titik demeyiz. Ruhi rengi keyfiyat hoşal. 60 kırgendek değil mi? Aşına dedim o seher bulbulu. Söğür bulbul ya, onda disumam, bunda disumam de bizim geplerimizden işte tehrirlep. Şu gep ügütüp mü söğür bulbul biz müşünçelik sözle attığımız çıkılıp. Rızsız maşına uylap sizde tursun cakam, hem şu 60'dan aşkandaki iskı mıydım? Ey 90'dan aşkandaki iskı mıydım? Hem de 60'dan aşkandaki.

Ondan olsa yana dostlarınki uçurularga karaylı. Ekber efendim Kaşkay Konu şehrinden Kaşkay kırdığan yol bölüki, çıkıdığan yol bölüki sel buzulup ketken ahval ba. Allah kadar uğrulağa muşu yolunu oğuşap bir işini tavsiye akılımızdaydı o. Makul buldu biz bir inkas kılaylı cümü. Maşın çakırıp koyup 5-6 minut sakıltıp maşına çıkıp ben aldıraydım dedik adamla konda kısa kula edip bir altı ortaksi. Şu ya edip maşından çürü etkili olmaydı o ne bir altı ortaksi. Hem de aldırgan bulsa buldum ben amal bas sizin bir hater ne ayıttı tez halette. Apırıp koyayım ben disiniz bir hatırcan bulup kalıdı bir ruhi cahattin bir eminlik bir agen bulsuz. Aşında disiniz buludu onu özü keçikip çöp. Onda aldırtıp adamını tozumu bir öpküsü yok deyip kapılgandın. Hmm.

Mən bir kolovaş dəmək durdum. Oşnam dəm şirəliyəy. Siz o kolovaş əməzkən siz özünək yaşındalığını bilgi adam o onda bulmaydı. Nurgullar bilənməydi o özünək yaşındalığını. Yəni yerim saat deyikən axırılışlı qumğu kömülüş. Onun deyikən sayayət qılımız. Dəb maşrəyə bubdu. Şundan bir sayayət qıb yüdəymişrəy. Otan şəhərinin at pazarından lupi kətkici yollar avandaydı. Вәншін көтісі, сәйі жұңғың алдыды ке қызыл жарақ янмапты, әрі тәріпті маңға шопырла өзіра сән маң. Сән маңға дейшіп өзіра ел бейіріп маңды, дейді шақыр жан. Қандай яқшы?

noça kaya gerek bağdınız. Nensen çıkış planınladın. Yeniyle yol belki tosulup getip de arkaya yenip mağdım öyküdeyiz. Muş vakit ne özde? 10-20'da? Kaya gerek. Nensen kaysi yol belekle aşın vergenik dene.

Yakan Sharqiy bekatning oldida mashinalar bay ko'p, kira yo'q deydi badam taksini uchur, ha? Yangi ishchilar doktorxonasining yon tarafida deydi mana. Shavshimirning oldi qo'shilinadi, ravon deydi Alijon. Rahmat.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem torun işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özlere tosalgısız telefonu iş alaydı. Bir adem hektapçırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özlere telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10086'ı telefon kutlu becereleysiz. 7. ayda Hongqing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden 7. ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: Xoş malıyan, xo qosu qoşunluş yollara van degan uçurunu tapşırıp alğan bolduq. Rahmat sizə. Nur Mehmet efendim.
2: Qolam bir götürdük. Şinfanın bu yerinə məşəhəşin mənti. Atraf yollasın da ama. Hə. Və bu yeni qon digin yer. Balıq bu balıqın mal qarab turubmu? Hə. Bu tərəfdən ayaq alıb bunda bir yox azıq var. Səsindir. Səb hazır. Şehirde kalık doktor kansı.
1: Hazır şehirde kalık doktor kansı deyisi buldu kendi hemse. Makul buldu rahmet sizge acımı. O bul Kasım ka?
3: Bürüz mesutte tükür yasakla yakışıkla.
1: Yakışımız kadar
3: ahalı. Kaşkada maşla doktor kansı, konusu yenisi tep şıkısı var. Bürüzü şinka trepte yenisi, konusu maddunfu trepte. Ben mane etkek Üzüşülen bir de yolu sorbersem Keşkaşar'ın kaynak yolları her şey bilektir apıralım.
1: Makul makul buldu. Rahmet de kabaya uçuyorsunuz. Rahmet sizge. Şu anda hazır. Özgür Gündem'e Nur Mehmet Efendim depedim. Hem de ilgili yaşında etki hazır hem de özgürüp de Nurgul Uğurlandı ki bazı isimleri de işte özgürüşler buldu. Buldu rahmet. Hotan şehrinin navak yolları şuna ravandaydı. Avlat Hotan taksi rahmet sizge. Xoçun Ənzən. Aldı da maşınlar səlkib dostluşba, digən uçurunda Nur əvətibdu. Rəhmət sizə Nur.

0: Beijing vakti saat 11.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Ya çıkın.
4: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti. Kızgarlık yiyen paranlarını anlığına bağımlı.
4: Sefirinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Sefirinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tırt soda çekiş şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
8: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletip ya. Hem de ben işletip atayım. Bunun dike balam işletip. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işletip. Mengülük trik ve tırt.

Qadirlik do'stlar, shabangiz biz sirdosh programmasi Seyshinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratvabchisi Solushiting namoz qadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting abtirmalishingizdan qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizga tumanki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval 12306 abtisida bilet sotilishida yangi o'zgarish bo'ldi. Qumol Altayga bardigan yo'lovchilar Urumchi janubi vokzalida poyezga chiqa olaydi, qatorliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning radio sayohati sahifamizda o't yurti turpan issiq havosi bilan shat xoramliq ichimda degan mazmun deqitiladi bo'ladi. Qaynamsa do'stlar, amda deqitilgan programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Onda bosa dostlarımızın uçurları keç bu ağırlıqda əməmiz birlikte qalda xərəyətçilərin Ürümçi yerdik ərqəs yollarına hazır qatnaş əhvallar qarapaq eyliyib. Qalda xərəyətçisi qaraydıqan bosaq dostlar hazırın ozirə Tiyanşançü, Midunçü, Şinşüçü dəmdə abdumamla biraz köprəkken. Hər qəs yol biləklər qaraydıqan bosaq Şixuan Qauca, yeni Şivayxuanda Şimaldın cənub qarapmağa yolunuşda yollarda tosuş əhvallar var gənə. Onun başqa davan Şimali yolu yeni Tuanjelodun Dondalyan Şiyeci boğa arlıq. Janubdan shimol qarab manga yo'lnishdimi yo'llarda to'siq shahvallar bor ekan. Hozir nozir avtomobillar deb ketayotgan do'stlarimiz bo'lib qolsanlar amalba bu ikki yo'l bo'lgan tanlamas qonlarni alayda askartimiz. Unundan boshqa Liushanlu sayyoli, ya'ni janubdan shimol qarab manga yo'lnish, Yongshenji, Hangzhou Dongji, Sanwago Beilu qatorliq yo'l bo'laklarida avtomobillar biroz ko'prayotganligi alay to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan. Do'stlarning bu uchurlarda unumli foydalanib qolishini umid qilamiz.

Ona bu sadamlıq dostlarının avadke uçurlar qarapaqayla. Uçurlar qaraydığa muzaq Zöhra xanım, Şimfu isimlik dostumuz programımızı yoxdur. Bağlavı edip onunla başqamdi. Badam taksi, Abdurrahman Somkicakımız bu programımızı yoxdur. Bağlavı edip de malaya köpdün köp rahmet etimiz. Abdulat Hoten taksinin uçur qaraydığa muzaq, yaxşımı dılraba. Hoten şiarının muşu Şimfu Xayuarının aldırıki yolu bölükke Ravan kendine uçur nabatıp da. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Yeni dostlarının yolu uçurulur qaraydığa muzaq ablamıttan uçurke yaxşımı dılraba. Şivay Xan, yani sizdep ötkende Şimaldın Canım Karapan'a yolun işte yolla da tosu şahvalırba kendine uçur nabatıp da. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık.

0: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlam. Her vakit bizge hamra boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıkladın tan bəhrimen bulup, səpırınlağa illiklik beğişlaydı.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Qomul Altayğa bardığan yolçular Ürümçi Janubi vokzalda poyezdğa çıqalaydı. 7-nin 20-nji günü saat 0-dan başlap Şinjangdaki tömir yol tarmaqlary Ürümçi Janubi vokzaldaki yolçular növbetçi poyezdlarning yetip keliş yolğa çıqış layihasini tanşaydı. Tanşigandan keyin aslida Ürümçi bilan Qomul vokzalı arliqida qatnaydigan D8812-nji qatimliq növbetçi poyez va Ürümçi bilan Altay vokzalı arliqida qatnaydigan Y995 Y996-nji qatimliq növbetçi poyezlar Ürümçi Janubi vokzalidan yolga chiqadi hamda oxirgi bekat Ürümçi Janubi vokzaliga yetib keladi. Bu qadimqi tanishishdan keyin Ürümçi Janubi vokzalida jami 37 yo'lovchilar navbatchi poyezdi yo'lga chiqdi. Yetib keladi va to'xtab o'tdi. Shu orqali har millat yo'lovchilarining safarga chiqish ehtiyoji yanami qondirilib, rayon iqtisodining mas taraqqiyoti ilgari surildi. Buning ichida Ürümçi Janubi vokzalidan yo'lga chiqadigan va yetib keladigan yo'lovchilar navbatchi poyezdi 27 ga yetkazildi. Asosiy Ürümçi Janubi vokzalidan Qumul, Kuytun, Shexo, Qolja Qarmay, Korla, Qorğas, Altay, Qashqar, Xotan, Çöçek, hamda ülke halkıp Jansu, Chidong yo'lnishi qatnaydi. Yol bo'yi Shinjangdagi 80%dan ortiq nahiya darajalik ma'muriy rayonlar hamda Gansu, Qinghai, Shanxi, Henan, Anhui, Jansu ülkesidagi asosiy nahiya shaharlarni qatlaydi. Ürümçi Janubi vokzalida to'xtab o'tirgan yo'lovchilar navbatchi poyezdi 10-ga yetkazilgan bo'lib, asosiy Qumul, Korla, Aral, Xotan yo'lnishidan Ürümçi vokzaliga berib kelib qatnaydigan yo'lovchilar navbatchi poyezdlarini o'z ichiga oladi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: 是稀罕物，新疆皮、白云母、纳硝石和陶土，金银铜铁铝镁锡，孟凡聂木和丹尼，石油煤炭天然气，稀土玉石最难觅。新疆的美丽说不完，新疆的特产说不全，新疆幅员最辽阔，新疆人民最
1: 北京瓦地萨埃温西基
2: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Cili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mevlak Siliş Terakya Çeşit Şirketi'nin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
4: Bunun bilen turmuşumuz rendarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
3: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
5: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
3: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
5: Benim avtomobilim.
4: Benim avtomobilim.
6: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Bu programını... Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
8: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Çınak bamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vardı. Bunun dike balam işletti o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanlı özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletti. Mengülük trik ve tırt.

0: Adaptaş bir resim. Oho. Şin N726. Yok. Şin N7263M. Ay bu kancı baş bu. İki baş. Ay. Bollama keyni. Derizden çö. Yerim beden sırtta. Müşaletim yenip siz. Bu siz. Kondak bu oldu. Yük maşını sektirmiş. Ne yaptı bu? Tez süratli yolda kıldı bu. Şin N7263M. Ma işki balınız, kain tonlikten bütün beden, yerin bedenli sırtta aşağılatım yanıp siz. Ma hem de seferki sayıdaki çıkıdığı atanla hazır bek çıkı mı tatil oğandı ikin? Balanın bir hatarlıki bek dikkat kılanla çö. Cümü? Müşü alatı mansa aldı yük aptı mobili bir et hormuz tutup mı da buz? Eyyy. Lakmalı, lakmalı. Cümü? O kanda şopurunun balları özünün balısı mı? Ya ki kanda bu deyip şunun da kapılıp gitip duma kalıp taş değil misin mi? Hem de rız kapılığı da bir iş. Muş uya bir sayıatla dup kalan çağda ballarını içinde tonliklerden çıkır bilip mangan atanlan köysem ve şunun da gek kum kekti da şeydi. Ne mi uylaysınız bu? Ne mi uylayıp balığınızı içinde tonlikten çıkır aldınız? Başka kuramamız balığınızı gitmemiz ütmem de deyip başlayıp gek kum kekti de kuranla. Miren Oltrak rayonun aldık yolla şunun da aravan. Rahmet, rahmet. Mem teli efendim. Köp rahmet de. Şunu lan yana karaylı. Dursun Can Usta'm bağlaptım aldı dik yaptım mı bunlar ne bir anlı itaylı dostlar cuma da olsa he. Bana.
1: Şunu onda çeke boğmaz çatı çıktı. 40'ın 45 şimdi kadar adı.
0: Makul.
1: Şunu onda çeke meytanlık da 25'te 30 mı adı adı.
0: Makul. Kağalır çok kağalır ne bir bağlı versiniz. Tiyan Şah Venkan'ı aldı dik yollam şunu da aravan. Dep. Uçuru yollaptım. Oy, makul buldu. Rahmet de. Eslime, rastusa. Minin balam emes, men keyindin men atattım. Aldıdaki maşına şunda men yaptı. Dep kalıp taşa. Şu aldıdaki maşın deydik o siz. Evet ke maşın deydik. Şu an bir hatarlık dikkat kılın la. Dursun Can Usta ma keyindikilerini bahalap tuğunda sanlayılı mı ne?
1: Kuru 19 ekse siyar ve 1-5 yılı tuttu. 780
0: Makul buldu. Rahmet.

0: Жигетта жиңшин якма жиңшин калсу чыкшегиздин жиңшин калсу жигет жиңшин калсу шимал жанып жөнүш тосулуп кетипти. Яшан жоңлоодон Чан Таңжан жолу жанып шимал жөнүштө тосулушпа. Иштибак жолдон Доңдаалиян гарбий көчөсү жанып шимал жөнүштө тосулушпа экен. Мага учурлардын бири үнүмлүк пайдаланып кагайсыздар достор. Шисан жолдон Шисанлуу Гожа гарип шарык жөнүштө моюл белекмек тосулуп кетипти жума. 2014-ники канунлук гизба нормал кокук кыл болодуган Сантана маркалык машинанын эч бул акы сетип акыл болоду. Кашкан опус бумусуму бирине сетип алай дегенден правамнын 4-түнчү түрүн бири берсемле болоду. Алдын тыярлык кылып кое деген Сантана маркалык машинаны айдашны шундай жакшы көрмө. Ажайып мы жакшы көрмө, иш кылып коюму жакшы көрмө деп мага мейли мыңшаң. Бупту кына бир сурап акайлай турсун жаныштарымдан машина тапкыл булам болмомдук баамы кандак. Bahası buskanç bula etrafı da buludu. Evet koyduk çünkü dursun canı ustamga ha? Adil kimleri?
1: Yaşın riyasetçe Kaşgari yolu süre. Kaşgari'nimiz ana aldıdın. İşkinci oturak rahim aldık ya yollar alam.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Kim ki çekse odası kıludurası. Adil kimlerken? Yakşı bulsun sodanla aşı. Kim aldı dağlarına ayık üzülmüşsün çü? Şunanla Ekber kam guan huy neyim dedi. Sel bir kahap kapsız de hazır he?
2: Raşan Güvel. Ma nenden doğum beyen göçükten kısmen. Daya etkiler derimden tersiye. Kalem ben ahlak taşımayı ne? Anlı kim ballağa?
0: Sen ahlak taşlatan da?
2: Yapıl ne? Bu ne?
0: Ha?
2: Şimdi gün bırtma. Ballağa olan çağrı yok. Bir atana ne bu? Tak çıkımızda. Çıkaşı çıkıptı. Çıkaşı da yıkılçtı. Pişansını yagaştır gitti. Şunga atanla balla tıkattı ne?
0: Ha, makul buldu. Rahmet Ekber ka. Hem de bu yakışı bir eskertiş buldu. Ayağı çıkıp ballarını unutup özünün apıda doğunu unutup balısını bütünlüğe unutup oynak etti. Valla barası diyeyim misin? Çünkü aşında oynaydı kan yerler gelgen çakla. O işte oynağı ne? Sen bu bir kenar asmeni kenar yerge çıkıp koygan buğandı ki oynağı ne? Oyna de ballarını taşlap koyup. O tağının tağı yeri, o balla bizden balla künlü tağı alıkıp tağıdı yürümegendik ki bazıda yamışanmaydı, çüşenmaydı demişsin mi? Hem de akı tiyat kım sakınmaydı geriz. Buldu, buldu. Eslime. Onda emesdi o Eslime, siz tolu. Nende kızıl tırahtan taktik örgücü boğan yollaşında arama maşallah sel köp diye uçurunumu tapşırıp aldık cümle rahmet he. Tazsa matursun can ustan bahala poptu aldık yaptım o bunların bir anlayıyla he.
1: 2014-15'inci Santana Hanımlık Gizuva normal doğu olduğu maşını o süt olaydı genç beğenmesi. 2014-15'in Santana'nın ruhsatı 15 manlı 20 man katrabı.
0: Makul buldu. Öz al efendim.
3: Onun gördük et ben şimdi fukuhayan taraf mangayını taktım bu ya. Şimdi daha çok cümle işin olur. Hatta mı olsun bitermiş yolla ha. Kulum tutuk bir şey abi.
0: Onuşluk ite o yollandım hem de ciddi remote kılıp yasap kıvatı da var. Onuşluk kes acayip ravan. Şunun da kenar azadı çıraylık. Bup gitti de o yolla. Yeni avat yolu şimdi canobi yolu kayrıldığın yönelişte bir tamak tokuşuyduğun toksikilet. Maşınlardan özra sürükülüp gitip de. Bu iş tamak toşuyduğun balla dikkat kısanla almamdı da epeymeyi yüş uçur yollaptı. Hem de tamak toşuyduğun bizden programlarımız anlaydıgan balla mı bekçek? İlgir katli anlamaydı da oylaptı okuluyken anlaydı ki anlaydıgan la bekçek ke. Bekhatarlık bek dikkat kan bu sanla bu inkasla bek köp berk ettim hem de bu işinde bir vakala buldu. U bu sürkülüş buptu digerlerden anlasak. Bir yaram bulmaz çünkü muşu toksikli dayı dedi Allah ki prek ziyan tatıp kaldım şu baptım Allah bela üzere sürgülüp kese. Şu an hem de sege keydeyle hem de vakit kuluşluğundan la raz. Vakit kuluşudu. Lekin kuluşluğundan la vakitle emez bir hatarlık bulsun. Sizler bir hatar boğan vaktinde, vaktan vaktan la da, andın tinan la sağ boğan vakitte, andın bir üyüne bakalay sizler, atanalağı yakşı bal bulalay sizler, yakşı atanı bulalay sizler, yakşı perzet bulalay sizler. Kiçikken bir vaktini karamlap, yaki olmasa ayadı, vay işten bombaydı o deplı degen ayaktan mayak ütüp gitip kalsan la. Onda kırak bir evek ha bup kalsa, aşu silahının doğru manmaslığına sebeplik. O maşine ey degen adam gibi bir ağırçılık da şuna mı? Ondan uzanlaya gibi bir götürüp kopuksuz bezdi bir

Xoş ona alsan, yana davamlıq dostanıqa uçuruları qarayla, ə? Da ben Şiyunun aldı yollar avan, Fukan koçlarımı yollar avandaydı, Memteli efendim. Xotan şehrinin üçüncü körük mü yollar avandaydı, ha? Ümit var efendim, bu Şimgo rayonu, Şici Gwancun aldı da mı bir... Amak da uşuydu, kız kent tuttu, ay yedim bir sürü külüş pop kaptı, de. Mar Şimgo, Gungyarının aldı da aptı mı bula, bek köp deydi, cümü. Ekber kam, makul buldu, rahmetsiz, Ekber can, rahmet.

Hoş kadirlik dostlar, anlayatkanlar, mening avtomobilim programmasi. Mening avtomobilim programımızni tümendik urullar alayida talep qilgan. Ürümçeri Şinhua Canobu yolu jalaşkan şahsat eğiz boşkan balatoriyası alayida talep qilgan tirik ve tırt tıklarını baza aksağan tırt kalıqrası otçak üçürkütümü programımızni alayida talep qilgan.

0: Nasıl anlıkçılarımızın ki uçurularına karaylı ya. Abdurrahman kam som kiçi. Bana anlayla.
1: Ha, Reşen Gül, yakışınlıkta ama o gülten bakıyorlar ağam seni.
0: Makul buldu, rahmet sizge acımı. Şunu lan şıcı gönüyor şıcı gönüyor emez tepe. Ümit var şimdi o rayonu şıcı gönüyor aldı da böyle tamak duşu kiçi. Bir maşinada zara sürkülüp ketken ahval bağı digen uçurunu yollap dike. Biz hata okup koyuptuk. Kayıttı kurulap. Evet, ümit var. Rahmet, cümün. 2011'ninki Fıntiyen Karullah'dan bir sabahdaydı. Muşunu bir bahalap begen bulsa. Deydi. Tursun canlıştam. Evet, evet, tokma. Aldı dik yaptım mı bunlarını? Doğruluk bir uçur yollap dike anlayla.
1: 2014-15'inki Kantana Hanımlık Yüzüva Nurman Gokokul olduğun maşinada spitolar digen sevmesi. 14-15'in Kantana Hanımlık Fatakşı 15 mandan 20 man katrabıdır.
0: Makul buldu rahmet.
1: 19'inki CRV 1-5 yıllık tuttu. 78-80 min katrabıdır.
0: Makul buldu. Daha en şey yine aldı dike yolla herhalde ravanken deydi cümü. Bir işler isim kep kaldı da hep maşireli bir hoşnam var. Menden 6-7 yaşla çoğun balısı var. 3 yaşı kırgen balıydı. Karaydığın adam yok. Balısın maşını sevilip mektep gibi bir saat ders bakken tok. Optimobil'nin deri izlerini yapıp etip hava atan şu işini içip koyup çıkışa. Türkan 32'ler bu kalan. Şu ballarını bezledi küçük bulup küçük ballarını. Şunda sıkta bütün deri izlerini yapıp etip şüp gitip. Uya bir yakit unutkilip ballarını. Çoğun şimdi. Valla ısı koyup kaldın, ağırıp kaldın hem şimdi ahvallar bir kısım. Könsüzlük, maşireli yedigendek ahvallar hem de. Şundan aldın alaylı edip, kayıt hem de. Eskertip kiti otkunumuz şu dostlar. Xotan şehrindeki ma üçüncü körük yollar avan diye uçurun tapışırıp aldı. Hazırının üzde ma o BMW bir video evetipti ki hem de bu video. Kanda okette bu büyük maşinsi neymiş ki bu yolladığımda kırıp aldı bu. Yenavat yolu işin ha, Canobi yolu karap mangan yolu işte. Bir tamak döşüdüğün toksikli Temut maşinsi. Temut maşinsi bile özüra sürükle gittik. Çapçalın ayısı da hava uçuk. Avazınız müşününde uçukumdan çıkıp atıdı. Dep ma çapçaldaki meyveci yıl satılığa Osman Cahap ben de uçur yollap da.
1: Şimdi 11'deki bir tek karıladırsa 15'ten 20 bin atrapıda.
0: 15'ten 20 bin atrapıda. Makul buldu. Rahmetsiz gecimi. Ondan başka Cadillac XT5'nin ne bir bahalap bəgən bulsa deydi buldu. Bunu mu evet koyaylı Tursun Can Ustan bir bahalap bəsuncu mu? Cadillac XT5 deydi.

0: Evet, evet, doğru. Davan şimali yollar koşulan işte maşallah sel köp azraq dostuşpa diye uçurun de Nuristan ve evet de. İşte bak yoldan Dondalyan garibi koçisi canıp şimal yönlüştüme dostuşpa iken Donçuan koçisi Vençuan garibi yolu canıp şimal yönlüştüme dostuşpa iken Yarşan çoğunluğudan Çentancan yolu canıp şimal yönlüştüme şunda dostuşpa iken Andın Cinşin kalsu şimal canıp yönlüştüme dostuşkürülü itipto. Anda ma nensen taraf karap mangan dostlar bana mı bursan lama yollanın ahvaldan bir uçur bir yüktan lama o donbayan gu taraf karap mangan yünül iş taptı mı bulan sel köp dostluş ba de. Şkimi on işkin iki verina muşuna bir bahalap bese deydi cuma mına evet koyduk ha.
1: Dün bir neke çizgin lepte işkirlin lepme işkirde çıkma.
0: Dime bu ne?
1: Top kasa 65 milyon tatra bu da. İşkirde top kasa 70-75 milyon tatra ma.
0: Makul buldu. Dalsa yine Altın kümüş yolda Minhua Koçisi Şimal Canop yolun işte yaptım obulla sel köprek. Ya uçurum tapşırıp aldım barak ben. Sen bir çilmeş ol. Özal efendim ne ki? Ağız uçur he?
2: Ya dinge etrafla yollar ravan ruşen ve bugün bu yolda kira devamın mı yok ya emme de kırtık etti mi?
0: Şu emme de mi takı çık etti mi? Ben ama nensen taraf yollar tosulup. Yaptım obulla sel köpke emdim atak taraflarda. Baba halap da aldı dik yaptım mobilini anlayla bana.
1: Şuna o açken içe verna kızıran da 8000 ko atrapıda.
0: 8000 ko atrapıda.
1: Şuna bizim bir neçe çizim da 3000 ko.
0: Ha bunu anlap bulduk ha. Kelgüsüm üçün.
1: Yakşı mı o da sen kıl yolu soru gibi.
0: Yakşı mı o kadar yapma lan.
1: Yürek kılı 216 dünya gene yol sonu harapman kal dünyada. Katlak pek kötü ama şirken yol bölgüde. Hani sen şırkalına
0: Makul buldu. Oho yazır mı Akberkam Gonhuy evet tike. Ha tosluş bakken gol. Toslu yitip de gol. Lan sen Dongbayan go tarap karap manga yollarken he. Kaşkaya'dan yol hayri kızıl çırak kızıl köyürükten. Kızıl Köyrük'ten may çırakçı yollar avandaydım ha. Esil yaşa. Rahmet. Ondan sonra bir avtomobilin uçuru ne? Dostlar yet güzeli ha. Change UNQ06 avtomobili ilan kılındı. 7. ayının 13. günü Çağın Çiyuan'daki pütülle yeni otura çoğun tüpteki saptoğukluk SUV nusukse Çiyuan Q06 avtomobili tuğuluk aşkarlandı. En başkurguçı taraf 7. ayının 15. günü dünyavi layiyeliş mukabatı tarqıdış mürasim ötküzüp sepilimlerini umumüzük ilan kıldı. 9. ayda memleket boyunca toru sırtıda tapşırıldı. Yepki şekildeki aldı terpige tutaş şekildeki 57 çırak belviği maslaştırılgan avtomobil torusuğa bir gerdileşken lazer nurluk radar seplengen Çağın'daki tenşü pütün akıl ayda sistemi seplengen. Hem de avtomobilin uzunluğu 4 metre 83.7 cm, kenglik 1 metre 97 cm, ilgizlik 1 metre 67 cm, okarlığı 2 metre 94 cm keldi. Hem de arka retki put koyduğun boşluğu kenglığa yelengen. 5 adam lık oltırıp uzun yolda yürgendim, argıllık iskınmaydı. Erketlendirgüç küçücü ette arıkçak söyleydiğen ve töçak söyleydiğen nuskalar var.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pung 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiýin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Qadirlik dostlar, anglaýatgynlar meniň Optimobilim programmasy. Programmamyzny Şonghua Janubi ýoluna jaýlaşgan şahsat ýygyz boşluk ambulatoriýasy alaýda talap kygany. Onuňdan başga ýana programmamyzny tirik we tirit tygyrlaryny bazaga salgan tirit halkara suwdy çekiş şirketi alaýda talap kyldy. Hem de mal şahsat ýygyz boşluk ambulatoriýasy Ürümçi şäheri Şonghua Janubi ýoluna jaýlaşgan şahsat ýygyz boşluk ambulatoriýasynyň aýdyk ornyny şu güzel gaçdy içindeki daşmyr tarap garap maňa ýolnyşy. Tal qarsanlar wangzy goçaň dep. Aşyaga kirsanlar boludy jumy. Hazırning özde ma bir iş avtomobilni awet we tutursun ja ustam Lincoln 03 2022-niň ondan UM Plus deýdi go UM Plus 2023-niň 2022-niň kigarişkisi mu avtomobilni bir bahalap bergen bolsa deýdi jumy. Muşu tönögün darjon tötes dukunniki endiki şawçunyň çykyp şunda hyjylçylyk bilen pasçyrakny ýurtup ýol sorsam Şikayet maşin yol bəyimdi, yaşkı çoğraq bir akımız bayken, muş adam çoxum yol biri deyip közüm degen ki, çıraylıq görünüp yol sorsam, maşin doldurup, av yandiki adamge bir neyim deyip tıllı dey, anlap kaldım, kıstap kırıp bir neyimi de, andan aşu maykaçlaş bu iki tarafı karap, heydep aşu nak maşinin aldı kısılıp kırdım, andan sığaryan toktaş kıstaş mundak bulu deyip köstüp koydum. Muşim işinla bulmuşsa, işkinç aylami tarafıyla menip, buna kilinla bulmuşsa, bilip durup o yolu kırmamanla, men o amal yok, aşağı uçudun yolu bilen, mamısan başka yol yok. Dep bir uçurulani yollap spika adın neymiş konak sizini artık oylu aldınız mı ya, özünü paranlı şatkan bos mintila atı de. Ya o bazıla aşındak sezgür kildi çoğum, işte daha bir kül suman kül atı da, mesela daha bir tila atkan bos mintila atı dep oylap kaldı siz yol sorsanız bir kadın o da tılak etmeydim der konçuzum kısılıp kırmamığa ahvalası da. Den kendin de ayış berip, da la kımıdınız akça, şu hiyalınız akça ne? Da la kımaysız o. Da kımalacı mı bir hatarlık yüz sırın. Bir adam doğru iş kımmışsız ile kendin tan bir bokşaş şu işini açık olan kısanla silen doğru kımmığan bokkası ile. Dursun can ustam.
2: Şunu 22. linka nöbüsatta 63'ü 70'in kadrandı. Şunu 22. diyade yöntülasatta 60'in kadrandı.
1: Makul buldum.

Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu tejaydıgan Esel Abdul Mulligran Abdullardan şuna bir tavsiye alaba dostlar. Qolqutluq avtomobilining mufti tepkisini to'liq tasdiqlashning qandaq roli bor? Qolqutluq avtomobilining

0: Osmancan mı anlav etipti, Sevi sanımız mı anlav etipti? Heride kavri, heride kavri dedi taksi istamına dikkat. Ürümçi Biket, Şimali Biket, Ürümçi Vokzal. Şimali Biket, İğzdin heride Allah çıkışkı başlı dey taksiyle ama az eme az paylanıp kalanla deydi. Kaşkarın yol kavri, Balla Sifan'ın aldır, Ravan mı alı teka deydi. Yakıp durmuş, bana durmuşunu, haydi tertip ep git vatkalla. Ablatcan hoş geldiniz deyip uçuru yollayıp siz gibi hoş geldiniz deyip cevap kaydırmayız. Yeni avat yoldun Şenhua canı böyle kırıp mangadın maşini köpken karşılmış ravan deydi. Rişte deydiler ki oyru durumda kıra çıkışkı başladı deydi bana. Fatigül Hanım şundak deydiler ki
1: onu sağ. O 250 numara atken taşıyken.
0: Kimden kızı?
1: Abdullah canı şundak hoş olup bir yol neyman.
0: Kimden kızı deysiz Fatigül Hanım?
1: Merhabalar İbrahim, yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Sopur yoldan çalsam, yaxşı oldum lan
0: mı? Ulan mı yaxşı?
1: Cahil cahil yoldan çalsam, yaxşı mı?
0: Vay deşe.
1: Bana seni gönüştüm. Sizin Adılcan, Zeşekrem, Kadriye, Kayser, Murat Bulcan, Abrami Can, bana koşurumun kocayini Abdullah Can. Hemimiz seni gönüştü, burada tamak yedik. Şimdi hoşup gittim, andım yem 90'lı giyen bir aşımız, umu süreçli gitti. Paramlı şunda hoşan koram otladık. Aşı kaçırının hocayını Abdullah Can, Aksu'dan gelgen bir coz mimamını kumalı kılır etti. Bir kızı. Bir kızı. O 250 numara atken
0: takiyen.
1: Abdullah Cemişim'de hoş olup bir yolda miman, bir yolda tamaklarını üstüne aldı. Üstümde tersimlendik. Ağzım kumu, şimdi rahmetiniz ne bildiriniz?
0: Rahmet, bana tünü gün ait güzel bir eslimdeki tolgan bir günü ötküzüp sile, rahmet. Benim uçurum badım o tünü gün Adılcan Zükür Adem'le ile görüştü. Sizin uçurumuz keldiriz ben Gül Hanım'a. Kivaz'ın uçunu biz göğüş anlatımızda. Yakşı yüz olucu mu? Tövdülü yüz itip et. Pahtı için maske koymağına. Abdüriyem.
2: Öyle zeytiri tövdür. Yaşet Kovpudros'tan yakışımıza. Nazat İbrahim yakışımıza.
0: Oba.
2: Yol sayılı çıkan sonu koşun. Kocunu yol sayılı. Öğrenci yolu. Vıfa yolu kızı. Şarkı yolu kızı. Karak bandı. Yıllar işleri var.
0: Yılda. Yakşı mısınız? Tizlik mi? Tizlik odanız mı bilerler? 10 minut vaktimiz yoktu. Mega tapşırıp aldıkça mı mega uçurumuz ne? Sıkını sıktı bas deyip suikastçı bağına boltadık dedi. Acayip beyz yoktu. Terdigen yıkıp tuzağa karan suikastçı mı sınıp durdu. Acı gülme alın mı bana programımız ne? Anlaştığına başlayıp gitti. Ait astaylı anlavatı mı? Kaşkana ait ısık dedi. Ürümçümü şu. Avazının torba. Riyasetçilik kesmedi. Dankba. Aka uyuyat tutunuyor ravan dedi. Rahmet Şirali. Cuma. Güzel Nurhanem. Cizlik mi? Ya ya ya ya ya ya. Kadirlik riyasetiniz.
1: Kadirlik yaşımı.
0: Belen belen.
1: Hoş geldiniz. Kalyan kadın oğlu merhaba.
0: Rahmet.
1: Her bir vaktiniz güzel olsun.
0: Makul.
1: Programına çok düştün geldiniz.
0: Buldu.
1: Bugün konuşalımız.
0: Rahmet.
1: Bizim bayımına. Rüziyetiniz öpme.
0: Rahmet, rahmet, rahmet. Yakendin hoş özenden alır ki yollar avandaydı badam taksi. Evet, cemaat akşamı çarşırağınızı itip bir ısılık uçup. Gidin ha, acayip şok dedi. İtip, gitip, buldum. Görmediniz dersiniz. Evet, cevap. Şimfo koyan aldı. Dondalyan Trekman'a yönlüşte tosluk gettik dedi. Cuma rahmet, yollaz. Gep kulun, yollaz.
3: Güzel, hocudun yol kavri, bürüz yetedi tür. Fizikanlı, ravan, ravan.
0: Makul.
3: Fizikanlı odadır, ravan, ravan kitlerimiz ha.
0: Buldu, buldu. He, yollaz. Kulukunuz anlaması yok kaldı mı yolvaz? Eğer kulukunuz anlamaydı ki iş olsa vallahi giden sizinle tekşir baksın yolvaz. Ya nazuk kimdeydi beni kulukumla anlamı dep? He kulukunuz anlamda kulukunuz anlısı çok anlamda olsa ma o sevzini yesiz cuyun kırın ben görüşeceğim çüşte işte polo itip yedi. E mangına oy. Hazırak okşadım ha? Olcadık vallahi abdem bilisle. Nazik edimizle yol vasının ki filmlerini obdan körüsle belki. Mehmet kızık yakış görme. Şuna da koydum ki.

0: Zaman nimble diye bu maşin bir kıstılı bir kirip tuğu bu. Şimdi ama. Ey biz deyimiz yol özgertmanla, liniye özgertmanla deyimiz hem de. Özgertirirken kanda kısak oldu ikin tam. Mehmet Can isem ki yakışı mı dedi? Hey men yakışı. Yakışı ki Mehmet Can. Kanda gipanzası disans boğa gidek çöme yakışı oturdu isem ki bana. Mehmet Can. Rahmet. Aksu'nun Nangunyan'ın yolları ravan hazırca şu burstamla dedi. Cuma, Cençang'da nüyürün degen dostu edemez mi bakken bana. Şavşımırının aldı din kazı ben körükçe her işkil tarafta katnaş bek köp. Katnaş köp lakin normal ostumin alatımız dedi. Cuma buldu.
1: Salam, 1074 kaçkadın ya dostları. Şu gamazanı aldık yıllarım koşulmuş tabağa.
0: Buldu Nurali rahmet ha. İsemka yakışı mı ağamçını berip duralım siz lazım bop kaldım. Ya. Mennің дейін ішкінәсе сормаңла де. Бірсі ағамча, яне бірсі пұл. Есім кіміш ішкі кімін асеттік нұрғын іштіріңіз ма? Бұмамды, қанда дейсе. Әлі қи ішкі қыл қошалық бат. Адам қиырғанда ішкінәсіздің қош болды де. Бірсі мұш нәвірлі өйкегенде яман қошып кетіміз, яны бірсі нәвірлі кеткенде. Gördün lan mı amına? Ahmet Can'daydı Beijing Zhonglu, Beijing Shilu diyen gibi mi doğru bu? Koş yolun üstü ravan da. Ahmet Can özellikle fıçırın bir okuyu tamam. Küvülük tehlik kazısı mı acaba?
1: Tamam, sevgili dostlar. Yaşık.
0: Yaşık.
1: Nakış takvan sana olsun. Maya kanalının izleti. Yollar. Yollar bütün. Nasıl yakın takışıkım da kadar.
0: Makul. Makul. Vushin Beylu. Altıncı doktor khan yani son keserlikler doktor khan sana aldırık yolla. Koş liniye dravan dedim. Mansur. Rızvan Gül khanım gel kılın.
2: Ben kılın Mevlüt Ağa. Tümünün kadri hakemle zıhra hakemle. Körüşe püresim çıştık.
0: Vay ben kılın.
2: Sizin köyünüz battı.
0: Rahmet. Kıl
2: anlayı çok sınav radyolun.
0: Rahmet. Rahmet, rahmet. Yani bir fırsatla bula. Hemimiz kaşkağı beri basak mı yadı çim işleydi o dediğin gap çıkıdıcım. Rahmet. Mevlu taka, sema yolları. Balam mende maşini yok. Şu çak karvının töpü doldurup anla atım ben. Nim diyen gibi nasıl bu? Ten ha yürek. Mevlu taka, sema yolları. Balam mende maşini yok. Sema yolları da maşini yok demek için ya. He bak. Ağzında da düşünüp durayla. Lağmayı yaşanla avadım dedi. Belen kıpsız. Yakşı yigin namaktaydı dedi kan geppa. Men ba yokup gitmedim de. İsem kam afçurunuzun ahırını oku al diye sonra. Vel taka İsem kam lağmanın pulunu tölep bas kanda bulu dip. Ye ye ye. Minin de pul tölesinin gibini kımman. Bir günü aşkanı kırıp lağman buyruttum de. Ama lağmını yaman okşap gittim. Kopaplı mansam. İsemke. Pulunu beğenmemse. Deydu. Mende pul yok. Düşem. Kanda. Bu tamak yapılıp pul vermeydiğin kanda iş var. Bunu kanda kılımız deydu. Bizden uydukla keşte lagma itidu bir taks ekep birey dedim. Yakan maripat korunu aldı da katnaş hadisi babta şu sebepte maşini köpteydi. Yakanlık dostlar faydalanlar. Aksu'nun avar ayık bir kara pek. Mevlütke dedi. Buldu. Aksu'du. Kandarak durdu. Siz kandarak durdu Aksu'nun avar ayı hazır. Aksu'nun avar ayık. Menonçe. Aksu'da hava uçukken o. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 22'den 39 Celsius graz kuşa dedi. Vay. Ravrus yokurken o. Ede muşu pırsatla anlıkçıla. Örümşehir'ninki şükürlük avar ayı malumatı birlik dikkat kılaylı. Bugün keçin ayetkünüz geçe Ürümçü'de hava uçan. Bunun çokum aldığını ilişiniz gerek. Bana atıp koyman. Rahmet. Lekin yakışı anla avat kallığınızdın. Kolla avat kallığınızdın. Kaşka ayetik nörgün anla uçlarımız. Bıldık. Dep uçlar yollabdı. Eğer bilgen bu sanla. Bilmi geldi gibi dep bir anla. Ula bilo olsun digen de ki. Vay hemenle maktabsızlar. Yeni işçiler doktor hans diken kaçka halkı yadığa uyan hem adem buldu dep. Onda asıl bol de bu akti cık yapın bayla ya memtili. hoş onda asıl yakıp durmuşum ama bilip yaptım ona rahmet.

0: Ağa Captain Kefoka Abdullarını baz ağsağan şu şirketke Captain Kep rahmet eytimiz. Cuma anı uçula. Dostlar bizdeki Vision salonumuz XG1074 FM davamlıktır diyorluk çöre yollanma cuma. Çençe anı nöyre nehmet fika mazırık naştın bek uzu, bek uzu, uzur aldım degen uçturulan yollap da mına. Ablimit canlı isim efendim.
1: İçildi, efeyon aldı. Hatta kapta, kripti, kapta yoldurken kilim.
0: Buldu. Ondan sonra içilgen olsa biz alaklaşmayla. Alaklaşmayla buldu. Rahmet. Ondan sonra yollar onlar tekrar avam olsun. Cuma anı olsunlar. Saat doğruları da vaktimiz yok kaptı ona. Mışın akışında evet versenize. Lekin evet birenmeyimiz.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Evet, birenmeyimiz ildep tutsak saat doğrulunup kaldı. Bu sallal kupal ağlanın çıkartken de babkanmışsın. Çünkü ma kuğu kırken nakşlarını bunu tatip açıp evet bir şey imkanı yok. Biz ki MP'sen de koymayımız şu. Şu macat evet bir iş imkaniyetimiz yok. Çok doğru düşünün şu zaman kılımız. Mihmalarım aşkınızdan oran ne de depersiniz de. Diyenler ama bir basanız dostlarınızdan devamlılık yığıldığınız ayı kılıvalısınız. Sizden oranınız kaya direkt o. Tanlı yanının aldığın ütüp Fliven tarafı kayırılır mısın? Değil mi? Fliven tarafı kayırılsak Hınçan oltırak rayını başlıyor. Değil mi? Nazifenin ki udul edisek bilsin değil mi? Çanlıyanın aldığını ütüp Fliven tarafı kayırılıp azıraklamansak şu Nazifenin ki udulu da. Yani birisi Fliven'in yarası Abdümme bul toktuş meydanı var. O şeye geçip getirip ayakımda da alıkarsanız Meykmal, Meykmalla da bir izahlık. Meykmalla. Meykmalla da bir izahlık. Abdümobil'ni karıştırıp yolun ki karıştırıp bir toktuyorsanız buldu. Yakın masa Fliven'nin dişağı toktuk koysanız salkıyın aşağı durdu. Telefon numarını evet koydum. Başı başı oran zakas kılancı mı? Cençan'ın ürünü tükidi, Cençan'ın ürünün uçuru tükidi demek ki. Nur.
1: Vicdanın aldı, Bencan Karabank'a yönelik bir tosak etti. Bunun kararı çok maşinden baksa. İkinci yol, otur yolda turlattı. Cinciden yıkıp koyup çocuk batırma maşin kırıp aşı yolu otur turlağa da
0: yatırdı. Cinciden yıkıp koydu diyen tek bir sebep var. Bakın bak aşı yopurunu mu yıkıp koyduğunuz yok diye aşınım. O kine yani dostlarımızın kefişleri olarak alsak mı? Nöbetçi mağarayrımız evet tuttu. Hoten Meteoroloji Stansı. Bugün saat 12'de yukarı temperatürden kızgıç serik agaklandırış signalının derecesini kızıl agaklandırış signalı östürüptü. Demek kızıl dediğini bu agaklandırış derecesinin en yukarı dediğini, yukarısı dediğini. Ölçerimizce bugün yani 7. ayının 19. günden 22. günü geçe Hotel'ninki köp kısım caylarda yukarı temperatura 39 Celsius gradustan 41 Celsius gradus kıçı balı diken. Şimaldaki kumluk rayonunun temperatürsi 45 Celsius gradus etrafı da balı diken. Şu an müdafiyeliniz ki alayı da dikkat kıl salan tepsiye kılımız. Yani kumulun ki avara yükçörünü berip tutsak bayam anlıkçımız anlavatamdı ki kumuldun. Hoten Karkaşlı Kumuşzar Aramgayı, Laliköl Aramgayı, Bağçı Bazırı, Beştaş Aramgayı digendek Aramgaklacık. Deplı Muhtar Efendi mayakta uçur berip ayaktan suyu yaptı bizden rahmet.
1: Eğer Hoten Şehir'de okuz, Hoten Şehir'in ilk sırası Sörvak'ta, Bağçı'da, Suluk Bağçılaba, Sözdüğen, Aramalıdığan, Kıraplı Erkın Yürü Kanlamı var.
0: Gipenizden 5 nalı iteyle.
1: Evet, karkaşı bir parça, karkaşın ki zao yesin ki atırapta, altın kumsanlarının atırapta da suluk, arancakla, katır tatırla uyadımı bağır, yağıdı bağır, zaudu bağır, ırçıdı bağır, çık arancakla.
0: Buldu. Bayan anlık uçumuzu anladınız mı? Şu anlık uçumu sorgan nümdep cevap vermeyizle. Ben söylesem benim kendine cevap verirsle. He, valla. Bu Zeynep ayolla kesellikleri doktoruma bana

0: Hazır.
1: Ay bu Zeynep doktor siz ballarınızda oynatın hocam. Yama varan çıram gitti ama hafif çoranız ya. Cibo'yu kırgen Ecep Azgı dedi. Cibo azma onda kız bambaptı. Kaç kaydı ki vallu. Baran mı kamba sağlama Cibo'yu kırıp denizden güvence okup başına tutmanla. Kaşkaya'nın yer, Kaşkaya'nın tamamlarını tanıştırıp atıramaz mı? Kaşkaya'da ki valla bizdeki doyun, şıpın harımızda cıbı başlanıp da bana. Kırıp, körüp, denzen kıp koyunla, köprek takıp koyunla valla ya. Maşa kırıcan, cıbı kırgen de acep az o dep. Akvalı kargan cıbı kırgen de acep az o demek çok şeydi. Malta acaba çekti onla, şimdi mihmallarım yemek şişmek çekti şirket karmakadı ki. Bağırlık mihmallarım çay tağımları dike iş kız mesela hem mıngladın al soraydı dedi. Kırıkma. rahmet bana mihmallarımın ki telefon numara zakas telefon numara sonra Allah'a da yapıyordunuz. Seyfiyan içildi mi? Seyfiyan içildi mi? Seyfiyan'ı aldık yolla içildi mi Özhal?
2: Beydin zemin bölürüm başını sıravan ki ya hocam hep kurban da pinin başkanı lanini içirip.
1: Ben sizden sorup cürüptüm ne yahu. Malta yeng bin yolu ma işki maşını sürkülü sebep yolla itilip gitip dedi. İşki maşını sürkülüp kılı sebep edin yolla tosulup da. Katna saksı bakken o katna saksı boğandı ki birden bile ulan mağızı itir hatıracağım bana. Malta sizden eve tüpeginiz yok mu ki? Depe aminin eve tüpegim yok. Jolin Hun Nur. Siz o. Şimdi rak bir balı olup kaldınız. Mıdakış etkağı aktırakı. Kusur izleydiğen. Adem gişen meydan. Jolin Hun'un bazıları kaçındak lakin bazıları acayip yakışıyor. Şıkkıl mı Jolin Hun Nur? Jolin Hun dikile aranlık amısanla olam ki deyim. Muşu baldırla bırıp başkalarını kusur izleyip lan. Şenmey. Böyle siz şen misiniz başkaları çok amışını da.
2: Malıska yukarıda digen adınızda sayhat orlığı ve köp ve köp.
1: Ha şu bek köp olsun bren dümemsiz. Şu tapan mava tutu. Bir kızık ne? Muşum uçur oldu mu ayamdı muşumu? Mesela özünüz belediğin orunda bren depersiniz ama paydınız uçuru buladı. Baba siz benim adı ürüm çekip tamak edip ayılamamsın. Vay bek köp bek köp. Desem muşumda paydınamsız. Vay bek köp bek köp digen orunda bana Fleven'nin yeni ha. Fleven'nin ki alık Abdül Mubul, Yeras Abdül Mubul takışı meydanın kışı. Mehmallarım aşkınızı içildi eşek birine. Ha. Ma telefon numarı desem uçur buldum ha. Ünümlü uçur buldu Ahmet Çak Karakoş. Bak köp, bak köp de tüketsek mi? Boludu. Hotengi bizim bağın köpte gine. Lekin bayan kanlı kusurumuz ışık inik. Mesela ayak basınız manda bağım, ayak basınız manda bağım. Dempese bu hakiki paydalanış bir çoru boludu. Cuma Ahmet Niyaz Karakaş. 200 metre aldı da aylanma. İkinci aylanmanın töpüsü mü yani şıkkı maşına? Arkvan'da. Arkvan'da söylüyor. Arkvan'ın kayırı direkt tosluk etti. Şunu bir diyen basınız cuma.
2: Ben de ben şu Seyfiyan'ı aldım tutmuş bunlar o diye yaptı da aşırı benim oraya kanı aldı dedim ki. Bir kereyle çıkıp kaldı şu yardımdan bir ocağa çıkıp lan. Alt sayılığına cüneyt sen yeni kekinti maça. Abi iş ayağını aldı dedim, iş ayağını aldı peşini sıravan kendi bu.
1: Ben onda zaman Seyfiyan'ı aldı turat kalasıyla bağım mı yok mu? Yollar havan buldu mu, içildi mi? Normallaştı mı bir cevap verip etken basanla acaba? Bir izleti tört yolukçuları Konyançı taraflar yollara avan geldi yavuşlarını mı tapşırıp aldık rahmet. Ot yüreğinin uçuşları.
2: Seyfiyan'ın oldu şunda avanken bu aşkında tutsun.
1: Abi bulduk mu ne? Siz kege vakti de. Vuh. Man nadere yeni nerede kahop tosup ketken de.
3: Ulan bir izleti tört. Mevlut mam yukacı kısa ötürdü ki. Bir havru diyorum ha.
1: Bilgen basanı çokum tepir ettim sizge. Ben mi bilmeyim ama kimde soruştu bilemedim. Karan sizden soruysam vay tanıdaysız. Üy kaytkan mı? Üyden çıkkan mı? Etti gerek çıksın zaman da üy digen. Yol digen şunun da uçuk vakti ama etti gen benim kegentim bak mı tostuş yıkıramaz diye. Yani kalkıp durup sizde aşağıda. Eçilim mi kala, eçilim mi kala ha? Anlıkçılarına devamlıktırdı. Programımızda kızgılık olan katnaş kaçsa bizdenki ve işin salonumuz XG 1074 FM.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailuunda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat, mukapat Hongxing Meikailuunda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmisi Şinjan Halkara Yığın Körgezmi Merkezi'nde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bir derejelik bayraktar avtomobil körgezmisinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
2: Avtomobil setip alganda hökümetden mahsus yardım puludan bahraman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobilla qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 Qatnaş Radiosi ve 107.4 Qatnaş Sanat Radiosi'nin programları qatnaşsanız, avtomobil körgezmisinin biletige haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillarni tövən bahada setip alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgezmisi kelin.
3: Şoda qadirlik anlıqçılar şu vaqtdiki fırsatni qanimat bilgeçler de qıtanladı bolavatqan 107.4 Qatnaş Sanat Radiosidan bevosita anlıqtılavatqan amsla qızıq anlıqtılavatqan çüşlük yollaryňyzda biz Amra programmasy programmamyzny işletip aqallanamyz maqtaydygan dost biraderler bir-birige tavsiya qılgan Esil Abdul Folko Abdullary alayda talap qıldı. Qaçy ýol bölekleri ketip atsylar ýollaryňky umumy ahwaly kandaraq bolawatady qanymda asa dostlarymyzdaki naýt qızgınlyk bilen ýol uçur berişini ümmet qılmyz. Hergiz mi yerip kalmanla anlı kuşlar acıma? Ey hotendik anlı kuşlar. Mavu muhtar efendim bir yani eve atıp tükör bakaydı ya hotendin ki.
4: Gel bu şu aram kalktı bir tabak.
3: Hayısı aram kalktı. Fucurlay.
4: Gel bu şu aram kalktı bir tabak zildep.
3: Fucurlay.
4: Şey çıktık.
3: Bulduk ya. Bolduk ya ma fujalay degen bu aramgaq boladı ke xotanda. Muhtar efendi bir taklif berip qoyamı da şilankini uzun şilankilen hazır çaqıran bolsa. Bir aşu su çeçivasına. Al kesekke çatsa yana ılıqı ısık örülep ketedi ke. Üzüm barangı bağı üzüm barangı. Bir su çeçivasına üzümde ziyan ketemiyor hazır qovaqtı su. Bir su çeçivasına karsak sel yopurmakları topu olup gitip de anda bolsa ademge bir kıl tekim yeşil bolsa tekim bir kıl salkınlık ip geledi. Eğer lau bensin tonusunuz mışında deydu deppi teklif verip bakın anlısı anlı da anlımısı meyli de. Lekin ben boğam olsam çok ama şu bir kuru su çeşkı zitettim. Abdu Sayma Can taraplarda maşallah biraz köprekteydi. Bolu da nadire. İşkilip silahının avazanla anlaş bir huzur. Tosup kalan yollarda vakitini kandak ötkenin bilmeyi kalımen. Bazı hat yazış için silahı yol cıkırak tosuz deyip kalımen. Bunu özünüz talep kılsızken o nadire. Bazı demiş maşin edigen hat yazan mı aşka avazanla gıdetken misin? Zühre aşkanla bek maskelip bek yumur silahı rahmet. Şokul baharlarınlağı erişkenliğimizden tolımı kursanmız nadire. Çıkıp oldunuz mu? Min kuacının uçurunu beymem siz. Çıkıp oğamısınız çıkıp oldum ben. Eğer tosulup kaldı mısınız yani anlı kuşlarımız o yol belki kırmasın. Hatta iziş taz kolaysız vakitlerde avazlık yakısanız mı buludu? Avazınız mı hele? Bak özünüz, bazı laba özünün avazını özü numus kıldığında numus kıldık avaz memezken mi ne?
5: Salam bir yüzyıldır. Mevlut, mam, yukacı, kısa ötürük ya. Bir hafif bir
3: ha. Bukmayayım mı? Şu çeyhu yolu.

mı anlayısız, anlamısınız mı anlayısız? Yol haberi bere halk körük ki istedik yollarda, nemen taraf karab mangan. Halk yolu körük, halk körük ki, jumillu. Nemen taraf karab mangan işte maşını bek köp tosluş ba deydi. Ey lavşı, sualını sorap koyup ses. Bugünkü, bugün künde, ne diyen gibi, bugün künde,

Birden tırıp tıra onda asa ama nöbet o çıkarsa digenli eğirip gitip kalasız mı ki de ben sireyim. Çünkü saklamak testi yok. Adem saklamak, ücret saklamak test. Ondan sonra ki bir içini gıç gıç kopya edip çıkar etmeydi ki aldırma yıkılı dokura. Şuna özünüz oylu şuan ayla uşu. Şahsat yakız başlıkan bala türüysi ki bugün barımaysan sel Adem çıkarak eğer mukafatını verip ismanızı telefon numaranızı yolla boğamıza. Endi ma hep de oturluklar da basanız boladı. Çünkü şembe ekşembe biz çıkılıp kaldık ya. Ula yeni bir şembe ekşembe geçe bir ayıp dikçe doktora hana kemmeydim. Ağırlıkları da azırak bir üzükçilik boldu gelince. Şu sebepten hem siz gibi yerdiğin tavsiyelerim hep de oturluklar da bir vaktiniz ya bir verip gelseniz kandak bola. Dep mandak bir oylap kaldım anlık uçumuz ya. Mana Abdurrahim kamma köri tuttu da kolcudan. Valla bizden riyasetçilerimiz hazır Kaşka, Şinka Dado, Süleyman tamları da ısık demeyi anlık uçularımız için bir meydancı bu uğurlaştırdı. Dostlarımızın ki kirep, kürüp, kollap koysanlarını ümit kılımız. Kaşka şu atıraptaki dostlarımız beyrip Süleyman tağımlarının ki tağımlarının İğiz Tekkeş riyasetçilerimizden görüşüş fırsatlarını koldan katli bir koyma kaçılacım ha. Sizlerin dağımlı kuşurunla saklayın sağlık uçuda bizden ki Vision Salonumuz XG1074 FM.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftli güllük ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Avtomobilda kaşılı körülgende bir pervalık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bir xatar çaygı tarqaqlaştıran.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranda da tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizning ko'g'ningizdan 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Kızıqarlıq, sın görünüşler qatarlıq, rəngdar məzmunlardan qanğıcı ozarını alaysız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunla sizgi şartlıq bəxşi yetişib bilən birgə, sizni yana türlük bilim savatlağı iqi qılıdı.
3: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun doyin süpsi, sizinin doyindiki sırdaş dostunuz bu qağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdəş numarı XG1074.
4: Şeyce 1074 da?
0: Ə-ə.

0: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ergiz oduqma. Lift işkini zorlap aşma. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içiga alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qavatın knopkalarını bisib etiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tızni igip, kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bolgan özünü kutkuzuş soludur.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yukarı yakında yağmur yağsa, tövən yakında netçi minutlu kelkün gelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman uğurlardaki köyrük süngücü patarlıq çaylanan mənzirsi adette çıraylıq bolsa mı? Lekin yağmurluq güllerde ayatkı xalp deyip gelir. Kar yağmur yağış ya ki kelkün kilis signalı tarqıtılığına aman hergiz işgilenme. Çokum vaxtıdı çekin. Bu vaxtda tez süratte egiz rayonlarına yötkülüş lazım. Ners gerekleri tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Təbiyyatka hürmet kılgandıla andın aman isen öyge kaytkılı boludu.
2: Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırığına riayət qılğanlığı mı maqtaşqa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illiq qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillara yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kilovat tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını ölçürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını kurduğumuz. Bilip bilmey, köplep bulgunuş paydakılığımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futbolumuzu yeni kılıp cümekini itip etiş, tokunu ölçürüp içten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbolluk durmuş her birimizden başlansın.

0: 104.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 104.4 Qatnaş Sanat Radiosu siz üçün atraplık mulazimet kılıdı.
1: 104.4 Qatnaş Sanat Radiosu.
0: Avtomobilinizga o'tiribla radio chastotangizni 107.4 to'g'irlashni unutmang.
2: Radio anglash odatingizga aylanganda ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
3: Yo'lchi berish odatingizga aylanganda oldirish turmushingiz zerikishib bilinmaydi.
4: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab arom edib bilishingiz uchun.
3: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
5: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz oldirmang. Salmaq təmkin bulun.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun mehr muhabbətlik avazla bilən siləgə başdan axıra həmrə buluşdək əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

Hörmetli radyo anlaucular, emdi hava raydı malumatı anlattığımız Ürümçü'de 7. ayının 19. günü gündüzdün keçigeçe hava uçak temperatura 25-35 Celsius gradus kçe. Ürümçü'de 7. ayının 20. günü gündüzdün keçigeçe hava uçak temperatura 26-38 Celsius gradus kçe. Ürümçü'de 7. ayının 21. günü gündüzdün keçigeçe hava uçak temperatura 27-40 Celsius gradus kçe buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydı malumatı anlattı.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: bu. Samet Bula, şifte situvağa çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım siz de.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bile etraftaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.

Hürmetli radio anlayıcılar, Şenjan Radio Televiziya Stansı, 107.4 Katnasyonat Radyosu'nun Kanunsuz Gemra programısı bu içi anlatış verdi. Yahtırıp anlayın Allah'a köp rahmet. Programı riyasayt Seyidil Raba Anıbar. Kadirlik dostlar, emnet ekipten la sizge rahmet etkin bar programı sıra bulsun.

0: 625 650 102 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılır. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Oy xiyallarınız güzel bolsa, arzularınız texmi güzel boludu. Arzularınız güzel bolsa, kişilik hayat sizni tırışçallıq fəzilətləri bilən mukafatlaydı. Hemme işleriniz özünüz oylığandak güzel bolsun. Qadalik dostlar, sizge rəhmət etkun var programımızni yaxtırıp anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni tarafı əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi de mu anlayışınlarını karşı alınız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Şinjan'daki tünci, yeni energiyelik, akıl, motosiklet yasaş türü örümçüge makallaştı. Programımızın devamında biz əsl dilla bir aile kişileri mavzuluq akbarat hikayesi deyiktanladı buludu. Tiyanşan etikidiki kənitte o balılağa futbol meydanı yasab bədi. Dostlarındaq bolsa, dextinla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Yuqarı temperatura 40 Celsiya gradustan aşıdı. Ürümçi şəhri yuqarı temperaturdan qızğıç serih rənglik agahlandırı signalı elan qıldı. Mölçəlinişçə 7-ci ayının 21-ci günügücə Ürümçi şəhərinin köp qısım rayonlarda yuqarı temperatura 37 Celsiya gradustan aşıdıkən. Şəhərinin şimalıdaki qısmən rayonlar, Midon rayonu və Gənçənbu'da yuqarı temperatura 40 Celsiya gradustan eşib, ot apıtının metrologiyalik xəvib xətər dərcisi yuqarı boludikən. Mudafiya görüşkə diqqət qilishini əskərtimiz. 7 ayının 15-ci günü Tomuz'un resmi kirişiga ağışıp, bir yıl içindeki en ısıq məzgil başlandı. Şinjan Meteorologiya İdarisi elan kılgan hava rayının aldığı məlumat uçuruğa asaslandığında, yakınki bir neç günde Ürümçide oda hava uçuk bulup, ısıq hava rayının sıcil kontrollü qıdı bulduken. Temperatura yanımı örleydiken. Tomuz günleri imkan kadar zal işçi ve öydü pahaliyyat kılın. Sırtkı çıkanda ısıq ötüp gelişten aldığını elip, aptaptın saxlanış tedbirlerini yaxşı işlen. Daim su tuluqlan. Eğer bək köp tərləp gelsiniz, suğa azraq tuz selip içsiniz, elektrolitini vaxtıda tuluqlayalaysınız. Isıq ötüp geliş alametleri körülgende dərhal salqın ve hava almış idiğancayığı verin. Əkval eğirraq boğanda doktoru körünün.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede ahırlaştırmız. Programımız yaptırıp anlayan, programımız katnaşkan bar çınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir. Növetçi muharir, Ramila, Ablamit.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Etrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiler. Olar bilen mörünü mörgü tırap,

bir tonna qağaz yasaş üçün oya tutup daraq kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızda turğandı tatıp, kestir çırağını öçürüp ıxılıkçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını qorttu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen ticeşlik kişilerden bolaylı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldım seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı, Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

Hürmetli radio dinleyiciler, çüştünkili kanal hayırlık olsun. Yol katnaş bir xatarlıki, her bir yol yürügücünün orta qoğdaşıgı möktaş, qaydını əsli çin saxlap əmeli hərket qaylandırganda, adısı yüzberişten saxlanıp, tineç aman yol yürüş muhitini bərbaqı qılı buludu. Katnaş liniyas programımızı yaxdırıp anlıqaysıla, qızgılıq bilan katnaş qaysıla, mən Riyasatçı dostunla, kunduz aydırdı.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
2: Semlik anlıqıcı dostlar, Katnaş Liniyesi programımız davamış atıdı. Bu programımız ne? Eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü qallarının yaxşı talışı buğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayda tələb qıldı.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situasyonuzla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, sevimlik anlıqıcı dostlar, radio çastı otanlarının 107.4 toğırla programımızda anlayış tayarlıqda durup atısla haqqaçan. Mdağıza programımızda kızgılıq plan katnaşkaysla yaxtırıp anlayışla. Her bir külürünla ahmetlik bolsun, könüllük ösün. Programımız arqılı sılaygı çoğunqır salımımızın yollayımız. Riyasatçı dostanla Qunduz Aytur dedin, sılaygı salam.

Xalq ko'riki, mana bu qo'sh liniyada to'silish badida Mahmudjon uchrig'izga rahmat. Bayam anlıqçımız sizge evet bergen 3 numarını evet verip tuğ, 3 numarı bile alakalı iş bekliyorum. Ayşem Gül malım da ilutun Xuanscan tereplerde yollaşında ravan. Hava yakşı. Dostlarımızın ısık öğüt kamsın deydu. Hava ne, bek mu, salkın digil olmaydı. Deken ısık dostlarımıza, dikkat kılaylayım. Xeyloncan yolları ravan deydu, rahmet. Beyjan yolları şunda araban ki abay karanayla bir kutku şunda çıkayaklı adam maşınğı çıktı ki ama lekin şunda memu bir ötep ketken kutku ottana memu yanmadım deydim şuna ola işki kutku birge kilip oho kutul düşüp emdi bir kav oldum adlet koten taksi karşalımız abi Kunzey hanım okşaydı bu deydi. Münevver soğurta karşılığımız rahmet. Onunla başka bir gürültü durup anlayabildim rahmet deydi o. Nait Tömür.

0: Abdurrahman son kucağımızı karşı alımız. Ablacan sizin karşı alımız. Rahmet çıraylıq keplerinizde, teleklerinizde köptün köp rahmet. Qani, Abdurrahim akımız.
1: 100 yakınlıktır. Riyakat sopurduksa yakınlısına, kundurlar yakınlısınız. Eşkan, kaylık, son, sonluk, kumluğun, zaman bolsun. Bozulu yıl kavri. Her bu hazret yolu. Başın kısı sıradım azın. Yerton boz kısı sıradım. Sonra çıktırma yolla arşınıktırım.
0: Hmm, bulduk. Köp rahmet. Abdu anlıkçımız karşı alımız Xeylungcan yolları köp ravan deydu. Ah, Xeylungcan tarafları ravan ke rahmet. Ha, onda bolsa qani, iştipaq yolları, maşinlar köp, lekin bek alay tosuluş yok deyip, davam peylu, yani Mautxanji yoludun Tungdalyan Gharbi Kutsi Janub Shimal liniyası da obdalı tosuluş bakken go, bu yol, anadaki mavu GD tarafladım o tosuluş ba deydu, ha, GD dedim tosuluş bakken dostumuz paylansanlar buludu. Onun başka yine, şu nimenin şiyunun aldıda maşallah bir az köp degen uçurun tapşırıp aldık. Şiyu tarafta maşallah köpke paydalansanlar buludu. Onun başka yine şinfulu dedim. Şu taban peyludun mınıp, şu arduyladın ütüp, şinfulu tarafka mağa vaqtta maşallah bir az köp deydu. Tosuluş bağ desek mi buludu mu? Yürüş pek asla deydu. Dostlar önümlük paydalansanlar buludu. Onun başka yine cinyinlu yola şunda ravan, yola yaxşı deydi. Zi de bizim koyan dostumuzga köptün köp rahmet. Onun başka yine man nime tarap deydi. Şıçıxu yolları şunda ravan degen üçün tapşırıp aldık. Köp rahmet. Bulbul goyadımız karşı alımız. Yeşoyanın aldı koşuluya da ravan deydi Şirali. Gayet tömür isimli kanlıqçımız, mən bügür nayestin turup anlavadı, mən 16 şəhərinin avarayını bir uqbəgən bulsunuz, bir uqqan bulsa, bügürdə temperaturu bək yuqurğu, deydi. Şaşimırının aldığı xunsan yölünüşdən maşınlar bək köp, deydi Abudu Rəhmət. Şərq aylanma bazarı aldığı yollar avam ikən, mal ilgisi malını söyləgəndə qətti manğıl bulmaydı bu yol, hazır. Kün nereden çıkandı şemeye kaldım. Şerka aylanma. Şerka aylanma bazarı. Dunkhan Sıçan tarafından ama. Aldı yolla ravan mükkan. Deydi o. Nur Ali. Hani kuşurladın aydın geçledi.
1: Kandavalımız kumcudaki.
0: Yaxşı. Yaxşı.
1: Hem tez belememez. Neymiş oldu? Yerik bir şey. Kaldım.
0: Yaxşı. Ha,
1: bugün asalım dertlerken.
0: Ha.
1: Çık. Çık.
0: Dımık.
1: İşte bu lafı da.
0: Bu lafı da. Darya boyları da salkın dımamsız ha? Lekin şu Rişat kısı ba Darya boyu bir işinizin alaydı eskartımız bir hatalık edik kat kılıp digendek ha? Onda olsa yine. Danlıq tonu maşallahcık işgı başlavadı da. Danlıq tonu maşallahcık deydu. Tünögün bu riyasatçıyabdan körüşüp geldim. Muhtarcan, beşci Muhtarcan. Ha, yaxşı obdu, yaxşı obdu, xatı sürətləyik düşüb obsiz, yaxşı obdu, könüllük obdu, mübarək bozsun. Onda sayın davamlı kuşurladın, etkisek, avasını sağlayıp hoş buldum. Kurla, iştipak yolu, koşuluyada şunlar avan gədiyən uçurunu tapışırıp aldıq. Buldu, rəhmət.

Liu Shan Janubiy yo'llari Ravandaydi Sheralyaning uchuri Guchong yo'li Xotan ikkinchi ko'chalarining oldi shunchalik to'silib ketdi deydi. Sanfango shimoli yo'li ya'ni mushu Xipinchao atrofida taksi shopir izlayman edi. Taksi shopir izlaydi ekan. Agar mushu shopirlikdan xizmat izlayotgan ehtiyoji bor do'stlarimiz bo'lsa 185-99-09-18-13 185-99-09-18-13 bilan aloqalashsanglar bo'ladi ekan.

0: Süleyman Yeri Altı Rakan'ı aldı da maşın yakın tane köpeği ama sıfır çıktı o.
1: Buldu rahmet. Sayılı mı şu kalık yolu körüktün? Kualin körükü gümanganda maşalla bekçi dostlar önümlük paydalanla deydu. Ha? Mehmet Ali 3800 bizden riyasetçiler bilen. Bile köyünlük paylıklarını kılıp etip sizde aşkıp ayıkınız çakkan. Yetişlik. Adem de siz. Yaxşı yaptımış. Merhaba yoludaki dostluk bezekçilik terapi dikensizler de. Radyomu yanırıp durudu. Tep. Şu etrafki dostlarımızga salam, radyo anlavatkan dostlarımızga salam. Kani yine devamlı kuşurlağı karayımız. Onun diki mavu, şiyu tarafta maşallah bir az köp. Taydı, Miran Ultrak rayonu aldı da hazırgıca tosuluş bakıya dostlar önümlük paylanırsanla. Hem sizlere yetkizu zamanda bir yakşı uçurba, hem sizlere tavsiye kılgamda bir yakşı mezmun var. Nemo diga vaqtta dostlar. Ham materyal kılıngan, şeker miqdarı tövən, bədəngi kuvvet toluqlaydı. Onun başqa bir yuvanga almaştırıp ham materyal kılıngan, şeker miqdarı tövən, bədəngi kuvvet toluqlaydı. Onun başqa bir yuvanga almaştırıp seti biliş, mükafatığı erişiş nisbiti 70%'dan yukurken. Müşo Şiho Diyanchi işçimliki Şincan dərəcədən taşqarı futbol birləşmə müsabıqısı gə küş qoşudu. Dostlarımız müşo 8. ayının 9. günü gücə, Diyanchi Energiya ishchimligining shu to'yin nomerini qo'shib olib, g'alaba qildi deb faraz qilgan komandaga so'z qoldirsangiz, to'g'ri faraz qilgan hamda tunji yurak bag'allarga shu cho'ng ekranli rangli televizor sovg'a qilindi. Ham sovg'a erishish fursati bor. Hamda mavu Weibo'da suratik mazmunni ang oldi qo'ysangiz, farzingizga chempion komandaga so'z qoldirsangiz, chingdug'i berish, kelish ayroplan bileti, shuningdek, jungu darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining kirish biletiga erishish Stuba, fırsat ganimet. Soğatlıkta tayyarlanıp oldu. Sizden çoğu tayyarlığınız bitti mi? Sizden katnışın. Hem dostlar ne deyken de dostlar. Hemen bazen bir işçimliklerine pişçimiz. Onun da manım için de mükafatları var. Manım için de bizde hoşallıkı var. Möcüzeleri var. Talay. İp geldiğim için bir yakış işçimliklerine işçiler. Birinci alaylı ki bunun da mükafat çıkış fırsatı köpken. Yani Müşü potlıkının ağzını aşka vaxtı da arayman, soğuma akılışını unutkan manla. Bir potlıkını məsən, bir potlıkısı kanç bol dostlarımızda bir çıbaqtınlamı 5 yuan dəb təsavvür qısaq. İkinci potlıkısını 1 yuan tölə bilam alala islə deyən gəbə. Onun ondan kiyin, müşü mükafatqı qatnış pürsətlər bakken, müşü çoğun ekrallı qıranlıq televizorqı erişiş pürsətlər bakken, sizləgə Ahmet Yarbosun, Diyanchi Energiya içimlikini sizləgə tavsiye qıldıq.
2: Yatıncanın 30. günü 8. 3. günü geçe 26. növetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Garbi Şimal Rayını Organ Tarafı'nın bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi de 60'dan artık danlık marka. 800'dan artık otomobil tipi nâh meydanı cem boludu.
3: Otomobil setib olganda hökumatdan maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Allah batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu'nun bir vasıta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
1: Şundak yollarınızdı biz Emrah programımız devamlı sizlere Emrah buludu. Bana şu Şiho Diyanchi Energiya işçimlikini tavsiye kısak. Şirali birden de bizge ama Diyanchi işçimlikinin resim tatıp evet verip de bana şu gurt. Gurt gurt işçidigan bolsaŋla muzult koyup vay vay. Toqaplı bir yerde qalsın Davit qalamızlanki bir içpiqinlar qını. Onundan keyin men neç günning yaq tapamığan akşam mayqaçlaş punktidan ağan 2 tal. 2 tal alsam 2 tal mukaffat çıqdı mana akşam 2 tal içsem uxlayamay qaldım. Bunu be keçişmisaŋlar bulam nima çünki bu bayam dedik qo toşqan zadigini xam material qılğan şeker miqdarı tövən. Anı dikeyle kademli mündak azıraq ruhluk kılıdığan bir işçimlik.

0: Şuradan çıkıp dur demez mi? Şiho diyen şu içimliki. Bu energiya içimliki. Şu an çıkış olmalı. Birini insanlarla buludum. Öz halına oturuyor. Yine buludu.
1: Bir de tuttuğumuz ayda yolu sürgülüyükte Şunkay canım öyle oğlu da bir ütüp oğlu bana aldım başlar tuttuğum güzel taş taşı tarafından kaymıştı. Şiko diyen ki şimdi günün birisi altı yana da
0: altı koy.
1: Mukatta çıkış nasıl yetiştirsen ki ondan sonra düşünersin yet mukatta diyen ki.
0: Mana birincisini altı koy kalsın. Onun için ki mukatta çıksa işkincisini bir koy kalsın. Bir koyu kim onda içimlik bir değil. Onsuz deganda köyde onlarga şunda noç içimlikni. Ha, riyasatçılar yaxşı mı? Tiyan şanvan kı, tırapti maşın bekçik bekçik. Ava her aldı bulu da. Bugünlük ras ürümçü daba bize yaxşı. Sel bel yaxşı ya. Onda bek dımık sıkıyo kaldım külde karıgan çağda. Ava yaxşı. Bir xatar min inşallahını ümit kılmen de. Dua Ayşem Gül Muallim rahmet. Abdurim efendim.
2: Riyaz yaşını kıyat gobide yolu sayıra. Noyan yolu aydırınlar yakalısın. Garbaydan yolu uzak rahmanın yolları var. Onda bu tersi üstündeki de bu ya bu polis tanışın çünkü çalışırdım köyümde.
0: Yok mu?
2: O markasına o karı kutu diken de kılmaktı. Hani versin yok mu ona?
0: Bu karı kutu emez ki kıran. Kar bilen seyrek ilgi hunyonu ki kokşaydıgan pısılda kutken. Üst seyrek altır ren. Tegi de kara şunda aş yuğun kulüp diyen çırdap dövlet izgir izilgan xidi ba. Aşındakken. Elik maykatçılaş oranındaki nan çavuşasıdan aldım dedi ki bayan bir anlığı ucumuz. Bir izdep yakına Abdurim akam. Onun başka maş, bizden idare edilmiş nan üstüge çıksak çoğun tört kaçar Cunkhanlu açtık muşkı caylaşkan Azhar koldama. Koldama tamah kansından lo bense Azhar koldama. Tas kapma dükkan nasıl bile Azhar koldama adıgıyla ya. Ana bakıla uçuru bakken Azhar koldama.
3: Türkiye'de de kundada hazır koltuğun kayırlık olsun, yol tavırı, kitapta hazır tutanca yolları da maşın en dayın köz, Müslüman'ın iki arşivin tek taraf yine, buranın elde tek köşüde Müslüman kayırlığı maşın yakın en dayın köz, karşı taraf maşın yakın alt.
0: Haa, yakşı. Ma kolda mı atamakansın aldı yolla? Hazır, müşbek baspasçılık buldan bop gitti ya. Onundan başka Yangzı Jiang yolları, Baoshan yolları şunda ravan deydi Abudu'nun uçuru. Köpten köp rahmet. Yine devamlı uçurlarını yıngılap yıngılap yıngılap yıngılap yetküzümüz dostlarımızga.

Aşıdığan yukarı temperaturlu havarayı körüldük. İlidariya Vadisi'nin garbi, Bortala Oblastı'nın şarkı, Tarbagatay Vılayeti, Karamay Şehri, Şihanzi Şehri, Sanji Oblastı, Ürümçi Şarı'nın şimali, Kaşkar Vılayeti, Kızılsu Oblastı, Hotan Vılayeti, Aksu Vılayeti, Bayınğulun Oblastı, Turpan Şehri, Kumul Şehri'nin kısmen rayonları da yukarı temperatura 40 Celsius gradustun. Turpan Şehri, Kumul Şehri'nin kısmen cayları da 45 Celsius gradustun aşıdıkken. Şincan'ın başka cayları da hava uçuk bulup, bazı bulutluk bulup, şamal küçü anca zor bulmaydıkken. Dostlarımızga yana bir uçur mazmunu yetkizeli. 2026 yıllık memleket boyunca Şinjanga yardım beriş gayri maddi medeniyet mirasları körükünün yadroluk özgücü türü şundakla memleket boyunca tunji ülke derecelik gayri maddi medeniyet mirasları baş temisidiki Şinjanga yardım beriş poyizi Şendon bilen Şinjan kalıptaş gayri maddi medeniyet mirasları poyizi 7 ayının 17 günü üçtün kiyin Ürümçi vokzalığı yetip gelip bir bölek gayri maddi medeniyet mirasları seferi başladı. Poyuz 7 ayının 14 günü Şendong Jinan'dan yolu çıkıp 7 ülke Abdunum rayonu toğrusuğu kesip ötüp plan boyunca Şinjan'da yol boyu Kumul, Ürümçi, Bortala, Kaşkar Katarlık 10 vokzal noktası da toktaydı. Poyuzga çıkıp bilim mangan Şendongluk gayri maddi medeniyet mirasları varıslı kılgıcıla her kaysi menzeri rayonları, medeniyet meydan sarayları, mahallelerge berip Şinjan'daki gayri maddi medeniyet mirasları ustaları bilen bir sahnede maharet görüstüp, öz ara ögünüp, öz ara örnek alıdı. Şendong ülkesi Rijau şehrinin metal taş pütüklerini, Yasaş, Yüner Sanat'nın vekillik varız Müşü Van Aymin mındak dedi. Şinjan gayri maddi medeniyet mirasları sarıyda men kılıbatkan okşaş Yüner bakken. Men metal, taş, pütüklerini yasaş Yüner bilen şoğulunu men. Şuna bu kıtım öz ara pikir almıştırış, ögünüş üçün keldim. Bu kıtımki gayri maddi medeniyet mirasları poyuzunun başlayımısı Şendong bilen Şinjan kalıptaş. Biz Şendongluklar bilen Şinjanlıklar kalıptaş bulup öz ara almıştırıp ortak ilgirleyimiz.

0: Ya yine dostlarına hoş geldiniz. Yetküzümüz. Şınlıylu, Şincan daşının olduğu da baza qarap manganda bek tosulup getdi, deydi. Turğuncanın uçuri köp rahmet. Yusupcan.
1: Canım kuruza yaxşı mı?
0: Yaxşı durupsiz.
1: Mən kaskarın konçağa. Ketip ağaç. Maşinda.
0: Alavatsız.
1: Radyolda avazımızda anlatmazkam. Rahmet.
0: Rahmet Yusupcan ka. Yada karına uçuri.
1: Şimdi bahset yaşıma bile de bahsettiniz ha?
0: Gerek yok.
1: Yalıştır bahsem şu Sıhhanalı oğlu bağdın. Kont Mars karapmanga yılmış da lıp lan bir yılmasın var sizin ha?
0: Bolu rahmet. Abdurim efendim.
2: Soruyuz yatırı tört onu bir yıl kavrız. Sen de on yıl et. Şimdi yolu yoldun. Harbayla on yolu karapmanga yılları var.
0: Bolu rahmet. Yol bas efendim.
2: Soruyuz yatırı tört. Onu bir yıl kavrız. Biz aydırmız diken ciber. Aydırımdan yolları yaman ravan.
0: Buldu, rahmet. Yine uçurladın. Yelişat, yelişat deydi.
3: Ya, kendi isimliğinin, neyin isimliği var?
0: İçimlik yaşıyor.
3: Sonra kaldım var.

0: Bəli, məsələn, bizim tanıqlarımızınki təmi alay yaşlıqdır. Səbəbi, məsələn, bizim ustamınınki tarixi 20 yıl var. Ustamın ən tüyən tarixi 20 yıl var. 15-i 10 yıl boğa ustamla. Anda boğandı ki, bula kəsik onu, onun tanıqlarının təmi bək oxşaydı. Yəni, Qəşqədə mi, məsələn, Müşkədə mi, Şincanda mi, həmiyyə bizim namızdadır, bu cəhətdir, məsələn. Anon iki, məsələn, bizimki tanıqlarımızda, məsələn, ağın qaçısı deyimiz, qoyuqa isim deyimiz, çıxış şəkil deyimiz, hər qəsiyyətdə oxşumaydı. Tamamdan ki körkem güzel çıkıldı.
1: Rast, yani özgürçülük var ki.
0: Mesela çıkıldı degende.
1: Tamamını sənətləşdirib, dostlarımız istimal kıldı degende.
0: Ha, doğru, doğru. Bu tıxım kömlük oldu. Ozurumdu, təmciyyətli ozurumdu, zəkiyyətli ozurumdu, arkasiyyətli ozurumdu.
2: Kaçı kabol şəkildiksi ya?
0: Çikini kadar da bizden ki mesela mağaz zaldı bir uyumluğun yerimizde bizden için kadar zaldı bak. Uyum kayıpıdı. Yani etrafda boşanlar var, kabolar var, müzik çaldı, usta oynaydı. İnternette küçük kabolar var. Yani çoğun boşanlarım var diken bek.
1: Ticaret vaxtınlarım da bir yerin lan mı dey?
0: Bizden hala hesapta şu ettiğin saat Beijing vaxtı iş yardım ben. Hesapta şu o iş gidin mi Beijing vaxtı şu? Şu atamak oldu da. O iş gidin burun. Yani keşte tamak tohtuş vaxtımız Beijing vaxtı bir. Tülükkanın üçün takayımız.
1: Yaxşı, dostlarımız xatıracağım mihmalarını küsüb olduken.
0: Doğru, doğru. Hesapta şu mən Qəşqərdən, məsələn, Cıqaya tanaqlı oyunu şükürlüğü toxtuducu, Beijing var.
1: Sizlərin alaylıq anlar bakı.
0: Birinci həmin baxırmız. Mən işlimi o, kəsim bunlar demək istəyir.
1: Buldu, buldu.
0: Şəhətdim o.
1: Yaxşı yoxdur. Ticaret anlar yaxşı olsun, Tixmo.
0: Rəhmət edər, rəhmət.
2: Qınzayla nazıra qoşum çıxıb.
1: Buldu.
2: Üçüncü qarqı, Muşu Çoğuzalda. Muşu Qaşqarı ki, xalqçı sənətkarları, əl nəğmətlər, Müsədə nəxməydanlığını bir təşdirikən, muzikalarını çilib, naxçılarını eytib, Muşu Qaşqarının ki, yerlik naxçılarını eytib, digəndək Müsədək əgən sayacıları bolsun, Muşu Qaşqarı xalqıqı bolsun, nəyət isə sənət numurları olsun, ikən nəzir naxçı muzikalarını alınab, oturq
1: işləyəm
2: İğiz sigirken, anadikin ma bizi siyatladım ona ait de alaylı gibi. Hani Musiye'ye mesela bizimki cibonu körüp, çatırıp cibo kılımız hem, bir yana bir beş minatikin ciborumuz başlayın. Ciborumuzu körüp kegen, Musi körüyüm ben dostlarına, kandak bir çoğun soğuz kıl alaysla.
0: Bize de aşk ege minmalarına biz çay soğukluğunu yazdık, bu çay soğukluğunu yazdık çay. Ne için soğukluğunu, soğuk soğukluğunu yazdık, savaşı soğukluğunu yazdık.
2: Ha, buldu. Onda olsa demek ma sadır bugünkü bir vas köşümüz başladı. Bir vas köşümüzü köyde kaldık digen. Ben dostlarla mı? Ne? Şu anki tencansı dedi. Doğap, meyveti ve yalpuz çay katarlık manumuşunda. Ha? Aşkına tallap tallısı bulduken oturu, buzurluğunu kesin, ketik kesin. Demek ki sen son soğusu bakken.
1: Buldu. Ne yapayım? Yaxşı bir. Yaxşı tamaxandan uçur bədənla, mabivas göz üçünlə müvəbqətlik olsun. 20-20-dən kiyin başlığında üçün ama?
2: Sastırdılan başlayıdığan bulduq.
1: Oldu, dostlarımızın büyüvəs. Doyun şüpin xoğı deyək qısın, onda bısa.
2: Doyun şüpin xoğı, körsəyli dosa, əgər kiliş imkanı itibar qaçqadık ki dostlarını ki, bosu bu şu nəx meydanı kilib, büyüvəs göz üçümüz gər tən qatmışını qarşalımıza.
1: Buldu, rəhmət. Çoğun ötkü paliyyətlə yaxşı olsun.
2: Buldu, makul. Orni, ma Şanghay çın.
0: Beyhu kılığa çıksa Beyhu var.
1: Beyhu külünün yeni da.
0: Külünün ki, ma Döyüşün Ultrak ayını.
2: Döyüşün Ultrak ayını ya.
0: Döyüşün Ultrak ayını.
2: Bu pul başlar kilerleydi.
1: Buldu, çoğu edik görüşlü.
2: Çoğu edik görüşlü. Dostlarla ondası Cibo Cende.
1: Buldu.
2: Cibo edik görüşümüz, hem çoğu edik görüşümüz.
1: Buldu.
2: Buldu,
1: ma'qul. Buldu, sağ xeyir xoş, yaxşı şükürlərdən xəbər bədənlər, rəhmətə. Dostlarımız anladınla. Aşı çoğun öy, digən bayım adırsan anladınla. Qəşqədik dostlar, qolaylıq olsun basanla, cibun körüb, bağdıqdanla. Yəkomsa, hazır bağış tutsanla mı? Ülgür digən sizlər dostlar. Berib, bana soğatlıqlan berdiğən buldu, bir üziyyətli tötnən anlıqıcılırıqa dəb, köngül soğulur bulduğun buldu. Çayladın işke, sənət numurlardan körüb, huzurlanıb, otdasanla, cibolani. Şüyədə oturab durub cibun körsanla mı? Gülü gülü kildiğən iş buldu digən. Onda sizlərini çoğun öydə saxladıq.
3: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus linyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
1: Beşinci köyrük tərəb yollar avan digən uçurunu tapışırıb aldıq. Rəhmət, Nurunun uçurunu anlayılı.
4: Yollarım, yollarım, hoş geldin.
1: Bə Болды. Гуанхой көрікнің астымы чоң базар қарап маңған дайып тұсылыш найты егірке. Баямқы чоң ойының тамықын әқиқатен мен тәвсия қылым бәк оқшайды деп ұшыр қалдырып да чақмақ тамақансын. Рахметулла, рахмет. Оны ден кейін екіданың алды йолар абан деген ұшырын тапшырып алдық. Досырымызғы қош тәйлі, яқтырып аңылған қызғылық бұл қатнашқан. Әмімінла көптің көп рахмет, йолырыңлар абан болсын, бейхатар болсын дозла. Риясәте достыңла, құндыз айтырды, қайыр қош.

0: bilen özdirdi.
1: Şehir içiriki kentlerini özgertiştin, kona tevelik rayonlarını yeğen tüske iki kılışkıcı bolgan ceryandaki Ürümçi şehrini yeğenlaş törede tezletiş konup kısı besildi.
0: Abdonom rayondaki caylar sıcıl davamlaşkan yukarı temperaturlu hava rayını közde tutup, dalı hizmetçilerige yazının salkılıkını yetküzüp, mülazimet kapaltını yakşı işildi. Münasvetlik tarmaklardaki mesul yoldaşlar görüşke katnaştı.
1: Stansımız xəbri. En ahırkı yürüş üskününü tənşəb, sınaş tamamlanıp, Şincan Neftlikinin Altay Cemineydeki 800 min kilovatlıq şamal elektri yoruqluq volt türüdə 7-ci 17-ci günü liniya boyca iş tamamlandı. Bu tür Şincan Neftlikinin Qaramaydan çıxıb, Şimali Şincanda uğurlaşdırgan başqa cəhdki tünci yeni energiya ülgü quruluşu. Şundaqla, Jongo Nefi Təbii Qaz Quruhinin turbi yolu cəhətki yürüşlük yeşil tok türü. Təxminən 2 milyard 409 milyon yuan məbləq silinadığan bu türdə 2024-ci ili 13-ci ayda quruluş başlanğan. Bu tür 600 min kilovatlıq şamal elektr 200

Billy 1970 yılı yaratkan bulup, cemi 6 kettim yardımcı pas bergenidi. Bu növetlik musabıqıda 7 kettim yardımcı pas berişigi taynıp, Olis muvaffaqiyetlik alda Billy'den eşip, Dünya Longsi futbol musabıqısının 2 növetlik musabıqısında yardımcı pas beriş şahidi degen namğa erişti.

Dünya Erler Voleybol Birleşme Müsabıqısının Chicago Bekiti Müsabıqısında dövletimiz komandası 1-3 bulup Bulgariya komandası oturup koydu. Xalqara Voleybol Birleşmesinin haberine qarğanda 7 ayının 17 günü ötküzülgen Dünya Erler Voleybol Birleşme Müsabıqısının Chicago Bekiti Müsabıqısında dövletimiz komandası 1-3 bulup Bulgariya komandası oturup koygan. Tarmaq Bekat Müsabıqısındaki umumi neticesi bolsa 1 qetim utup 10 qetim yeñilgen. 7 ayının 19 günü dövletimiz komandası bu Bekat Müsabıqısındaki en ahırkı rıqabatçısı bolğan Braziliya komandası bilen müsabıqlaştı. Bu yıllık Dünya Erler Voleybol Birleşme Müsabıqısının halqılğış müsabıqısı 7 ayının 29 günden 8 ayının 2 günü güce Ningbo, Beylun'da ötküzüldü. Dövletimiz komandası müsabıqı uyuşturğucu dövlet salayıtı bilen bu müsabıqıya bivasıt katnışıdı.

Çoku bilen korum kıskanda çüşüp gidiş, hat yazganda tügümü etkende bir aram buluş digendek ekvalla körlüdüm. Tömende radyo anıcı dostlara kol beğişi bir aram buluşun pes etkiden bir hareket tavsiye kılındı. Çoylu top ya ki uğulaş topunu bileknin içi terbi ya ki sırtkı terbiye koyup bir aram boğan muskullarını yenik besiş ya ki aldı kendine yötke besiş gerek. Bu hareketini her kıtımda 30

Qan tosulup gelişinin, qan noktisi payda buluşunun aldığını alınır. Şun bilen bir vaqtta puttiki suluq ışıq və ışıqını azaytıp, puttiki vinalarının əgri-bügri kengişinin ünümlük aldığını ağılı buludur.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece, koşak mayda. İşte neydi?
3: Çıkın lan.
4: Çıkın lan.
5: Şimdi otur.
6: Kızlar saat kaç oldu?

Hürmetlik radio anlayıcılar, seferinizi bıstırdaş programımızı anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Qadalik dostlar, seferinizi bıstırdaş programımızı Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratma abdisi Sılıq Şetin Damas Qadam'da anlatıldı. Programımızın Sılıq Şetin abdisirme anlayışınlarını karşılayalımız. Qadirli do'stlar, bugungi programmamizga tantanali mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval 12306 abtisida bilet sotilishda yangi o'zgarish bo'ldi. Qumol Altayga bordigan yo'lovchilar O'rimchi Janubiy vokzalda poyezdga chiqa olaydi, qatorliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning radio sayohati sahifamizda O't yurdi turpan issiq havosi bilan shat xoramliq ichimda degan mazmunda tinglandi bo'ldi. Qaynamsi do'stlar, amdi deqtanlar programmamizning tafsilotli mazmunlarida bo'lsin.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şinjan Halkara Jygyn Körgezme Merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bir derejelik Bayraktar Avtomobil Körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetden mahsus yardım puludun behriman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobiller kartılgan itibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 Katnaş Radyosu ve 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları katnaşsanız, avtomobil körgezmesinin biletine haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillerini tövən bahadı setip ilişini oylusanız, Şinjan Halkara Avtomobil Körgezmesi kilin.
0: Diqqatingizda bo'lib o'tgani, safaringizda biz sirdosh programmiz.
2: Safardagi mungdishish eng ko'ngillik. Qani keling, mungdishaylik, sirdishaylik.
3: Safaringizda biz sirdosh programmamizni anglab otamsiz.
0: Safaringizda biz sirdosh.
3: Safaringizda biz sirdosh.
2: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.
4: Adalet dostlar, hamle diqqatingizga tövendigi uçuriladi bolsun. Tam çekilip yol tutaştırılgandan keyin, Ürümçinin bu Täbälik rayonundaki 20 mingdan artık ahalinin sapara ravan turmuş köngildi gerek boldi. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonu Pingdingshan köçü başqarmasi Çinxi yolu harbi 4-nji köçüsining darajasini özdirip, özgertish qurilishi tamamlanıp, qatnaş başlandı. Çinxa yolu bilan Qarmay Qarbi ko'chasi Shimoliy 1-nji ko'chasini tutashtirilgan bu yo'lda qatnaş boshlanishi bilan bu Täbälik rayonidagi qatnaş qistanchiligi va yo'l yurish bexatarlik yo'shirin xavfi unumlik pasaytirilib. Zhongyangjun Qarbi Ultraq rayoni, Huijiayuan, Wankou, Wanglu qatarliq Ultraq rayonlardagi aholilarning yo'l yurish muhiti yaxshilanib, atrofdagi 20 mingdan ortiq ommaga naf yetkazildi. 7-nji 16-nji günü muhbir Çinxi yo'li g'arbi 4-nji ko'chasini ziyorat qildi. Bu yo'l sharhida Çinxi yo'li Zhongyangjun g'arbi Ultraq rayonidagi 5-nji bino atrofidan boshlanib, g'arbda Qarmay g'arbi ko'chasi Shimoliy 1-nji ko'chasiga tutishdi. Umumiy uzunligi 600 metrdan oshdi. Buning ichidagi ilgari og'ir darajada buzilgan 200 metrdan ortiq yo'l yuzi hozir remont qilinib, tuzlandi. Qatnaş belgi sızıqları qiyinlaştırılıp, qiyinlaştırıldı hem de yukur tüven işki yolunu işke yürüyüş yoludaki ayırış reşatkisi. Ayırım piyadla yolu ve yurtuş çırağları köpeytilip, piyadla bilen avtomobilini tarqaqlaştırış işka aşırılıp, yol yürüyüşünün bihatarlıki ve azadilik derecesi zor derecede östürüldü. İlgiri ahalilarning beshini og'irtirgan yana bir yo'l Çinxi yo'li Zhongyangjun g'arbi Ultraq rayoni yo'l bo'ligi bo'lib, Ürümçi yerlik 88-nji o'tir maktabga yaqin. Atrofida nurg'un cho'ng tipdagi Ultraq rayonlar bor. Bu ahalilar sirtqi chiqishda o'quvchilar maktabga berib kelishda cho'qim o'tirgan yo'l hisoblanadi. Yo'l tar, avtomobillar ko'p. Attagan va kashlik qatnashning yuqori pallasi mazgilda qatnash qistanchiligi og'ir. Piyadlar bilan avtomobil aralash mangidigan bo'lgachqa yo'l yurish unumi tuvan bo'lib qolmay, yana qatnash bexatarligi yo'shirin xavfi mavjud bo'lib, aholilarning kundalik turmushiga asosli qiyin masala bo'lib qolgan edi. Pingdingshan ko'chi boshqarmasi Çinxi yo'li mahallasi ko'p qitim Zhongyangjun g'arbi Ultraq rayoni Wankou Wanglu Ultraq rayonidagi ishki uy joy mulozimatini boshqaruvchi shirkati va Saybag' rayonlik qurilish idorasi, qatnash idorasi, suvchilik idorasi bilan kengashgandan keyin bu ishki Ultraq rayon orasidagi ayirish temini chiqibdi. Zhongyangjun g'arbi Ultraq rayonining bir tarafidagi 200 metrdan ortiq uzunlikdagi og'ir darajada buzilgan yo'l yuziga qaytadan asfalt yotqizilib, ul astiyala mukammallashtirildi. Yangi yo'lda qatnash boshlangandan keyin aholining kundalik turmushidagi yo'lga chiqish ta'sirati zo'r darajada yaxshilandi. Wankou Wanglu Ultraq rayonida o'tiruvchi Li Jiaming mundaq dedi. Ultraq rayon atrofida soda astiyalari yetarli emas. Kündelik köhtas setibiliş, mal setibiliş üçün 1 kilometrdan artıq yol yürüp, Zhongyangjun, Garbi Ultraq rayonu sodu köçüsü beriş intayın kolaysız idi. азыр жол раваллашты. Пияда 200 нече метр мансакла соды чембергеге кетип баргалы болуду. Илгери катнашкан юкры пәлле мезгилде Үрүмчилик 88-нче отур мектеп алдырык жол бөлүгүдө катнаш кыстанчылыгы эгер иди. Амыви катнаш Олтурак райондагы ахала Лювей һәр күнү 1 саат бурун жолго чыкты. Бу яңа жолда катнаш башланышы менен мектеп алдырык жол бөлүгүнүн катнаш бесими енеклетилди. Катнаш кыстанчылыгы көрүнөрлүк жакшыланды. Азыр ахалла 20 минут бурун жолго чыкса да болдуган болду.

0: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosunu anla. Her vakit bizge hamra boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıklardan tan bahrimen bulup, sabırınlağa illiklik beğişlaydı.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmetlik radio dinleyiciler, keşkınla hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımızda ulaştırılan yıkımlık nakş küylerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program riyasetçisi Örkeş Sultan.

başlamış ittifak yolunki yani Minhua Kutsu'dan Cenab-ı Tinişlik yolunki Cenab-ı Şimal Koga yönelişi. Gungwan Kutsu yani Minhua Kutsu'dan Şimal'ı Töt Kutsu'nun Şerak'tan Garip Koga yönelişi. Yenen yolu yani Galibiyet yoldan Kunyankşı Şimal yolunun Şimal'dan Cenab Koga yönelişi. Yüzünge Kutsu yani Cenab-ı Tinişlik yoldan Boğdu yolunun Garip'ten Şerak Koga yönelişi Katarlık Caylada Tosul Şafallar biraz eğirken Kağa yolu asas çetinli ravanki Ruslar, Şöpür Ustamlı Zanlı hazır kitabatka yolu adı ki yolu ahvalları, avara ahvallardan nakmeyra fışırlan yolu sana barqılı başkı Ruslan'ın ki ünümlük payılım kılıçını mütkülümüz, barılıq Ruslan'ın yollarının ravan səpərinin unuşluq bir xətər buluşunu ümütkülümüz Ruslan. Hoşunuza anlayış dostlarımızdaki uçurlar karayımız. Badam taksiye kayda avalanan örkeş çoğu belen tutunluğum elbette yaktırıp anlayımız. Programlarına kızgın katmış vatımızda uçuruyorlardı. Karşalımız ılgar malım karşalımız. Zübeyle sanlımız örkeşeka yakışmadıp gül çaylanıyorlar. Sizsiz de mi kızgın karşalımız? Hoşunuza örmetlik anlayış dostlar. Bugünkü programımızda Dilşat Ray'dan uğurluğun Bu Dünya Güzel Şunça namlıq nakşı ile başlayımız. Yine hazırlanayızlar dostlar.

Қош, тосладың кей офшарлағы дамыла қараймыз. Әкбер Гуанхуй қызын қаршалымызда өркеш өзілі яқшыма сайыл олан бай әкіліш пон күтідің 5-ші көрікке кетчі еллар раван деп ұшырланы еллапты, рахмет. Мұшыла ұшырланы оқуғы үші авазлық бәсіңіз нем бұла Әкберге? Ер қалдыңыз бе? Ұлғар малымның кей азмы үшін тапшырып алдық Гүлшен ара көчілеріне рәсім ұшырқып еллапты, кешілік сайылы қылғаш аңлаватым ән бүгін олжы аламәт сіветте 41 градус әдіені сіп қойды керіп, өгілікімізді. Yani bulduğunu ki kelgüsü 24 saatlik havarayı karsak 24 Celsius gradusundan 40 Celsius gradusu kuşu bulduken havarayı uçuk bulduken değil mi dostlar? Asas cihetin Xotan kaçka atış, aksu, korlu, torpan, kumul, sancı hava uçuk olup ki nazırak yağmur yağırken Bortala da hava uçuk olup ki bulutluk bulduken Katarlık hava uçuk olup ki nazırak yağmur yağırken Bortala da hava uçuk olup ki bulutluk bulduken Katarlık Çöçekte hava uçuk olup ki azırak yağmur yağırken, Altay'da hava bulutluk olup ki azırak yağmur yağırken diyendek dostlar. Havarayı da melumat anlatkan bulduk. Onu da başka dostlar iki avuçlarla adamla karayımız ama insan diye anlayışımız, isminiz, cisminiz layık yine. İlyan çö mey kaydın zay hıtan lu zovca dedi. O bir optimobil yani optimobil çırkın yanamıgan nalda sayı oldu kitip arda dedi. Özünü kündüzde kitip arda mende oyla kağan çıkı buldum ağa ne oldu? Onda bir Pas çırağı berip, bir əskerçi berip bakan basaq, ya xumamdı o, yeni şöpür oğan basa, alay dekat kılaylı dostlar, cuma keçi de yol yürgen vaqtta çırağı ne, yıkışın herkes ıntıqamaylı. Hem onun başka, yerak. Karayımız badam taksi, yazmış şöre yollapta, yakin Çınbağ açaldın, dalı aldı, karab, mınışta, koş yönlişte, aptın bula, bir kadar köp de şöre yollapta, yakin neki dostlar paydınıp kınala. Ilgar malım deydu, ma ıslada yelpip koysa, meyleti edip. Bek yelpeyi tıkılıp yalkıntıda kapır koysmayalı mı? Ulgar malım ıskıda ne mi kılışınızdı bileme iş kılıp bir çettin şaşlını bir çettin siz oğu aşeylik çilek doğudun yeni yeni bir berin abi gen ruhsat kılaylı aşın yeni bir için bek ıspı düşeceğiz sal kontrol salkın hoşunuza kadirlik anlaşılan emdi Mehmet Turdi Tayyar Orlıgan Seni izdeymen namlı Kırgız cinakşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostlarım, uşaqlar qarsaq, Polat anlayıcımız özününki bir rəsim uçurayılabdı. Yaxşı mürəyə seçiləməm sizlərin ama proqramlarını bayın ayısı durub telefonla anlayıcı mədə uçurayılabdı. Rəhmət mənə. Davamlı yatırıb anlayıcımızı ümit qilimiz. Polat anlayıcımız, rəhmət sizge. Bugün doğab işimə, sınca içimə deyib ılğar malım qısqısınlıq uçurayılabdı körəyli. ılğar malımınki bu qısqısındaki avaz ne? Xoş. Yakıma yollan kısın kendi. Bu menzerini o yollapsız. Kınısın çay. Etmen. İlgar malım kısın uçurunu tapşırıp aldık köptün köp rahmete. Bugün doğa pişmelisin çay içime edip üyüde kaymak ya sütü yaptı da. Ben bu anda etken çay içildi bu olacılık. Etken çay. Hoşuna sörmetlik radyo yanlışla. Tövende Mevlan yazarlıgan Söygün Nakşisi namlıq Nakşinik yonlu zorunlu asınımız. Kendi merhamet dostlar.

0: Dostlar iki uçurlağa davamlı karayımız uçurladın. Kali yukarı dostumuz güldürünüz de hapşırıp aldı rahmet. Aziz canı yazmış Rokya Yakşımı Yerasiyatçı Korulu'nun azarı yollarda kratat kaşında şok mumluk isil nakşladın hazırlanıp tanışıqaş kratatı atmaya rahmet. Siz gel Yerasiyatçı arınmağı siz de uçurlan yollapsız siz gümün rahmet. Onun başka sacilerimiz gül çaylan yollapsız siz gümün köptün köp rahmet. Mehmet Can uçumuz iki avazlı uçurarken ne? Yakşımı?
1: Kılık nasıldır? Vay adet edin
0: hoş. Yaxşı görünüz, şimdi o. Rahmet uçurunuzu, ha? Köptün köp rahmet olunu başka dostlarına uçurulurdun. Boşu beyi onuşumuz azdır anlamadıkla Leyli Güldegen'in aşına anla bek hazırlandım. Köp rahmet de uçurulan yalaptı siz gibi köptün köp rahmet. Hoşunasa kaderlik anlaşılak programı akırda hazırlanlığa Osman Can Avut Orlulışır ki Çıraylıq namlıq nakşını hazırlanılsın işlen. Bugünkü hayırlık akşam programımızda akırlaştırımız. Merhamet. Merhamet.

0: Yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kıldı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibim bağı programı sizi.

Dostlar, ınlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızını davamlaşdırvatımız. Dostlarımızın uçurları qarsaq, Qaysar Ayal Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb ınlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdım. Şenjangdagi tunji yangi energiyalik aql motosiklet yasash turi Ürümchiga makonlashdi. 7 ayning 16 kuni Ürümchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, Todonxaba rayoni Şenjangdagi tunji öz aldiga tadqiq qilib yasaydigan yuqori quvvatlik eg'ir tipdagi ikki chaqliq yangi energiyalik aql motosiklet turini kirgizdi. Shundaqla öz aldiga tadqiq qilib yasaydigan texniki bilan ta'minlovchi taraf bilan birlashib, aql fan texnik turidagi shirkat qurdi. To'ri bitgandan keyin yuqori darajali yangi energiyalik motosikletni tadqiq qilib ichish, ishlab chiqarish, eksport qilishni yerliklashtirishni ishga oshirdi. Bu tur Zhonglian Xinjiang fan texnikada yangilik yaratish bog'ichisi taraqqiyot cheklik shirkatining hozir bor bo'lgan butun avtomobil ishlab chiqarish zavod uyi va uskunalariga tayinib, aqllashtirib, yashillashtirib o'zgartirildi. Hamda yuqori quvvatlik eg'ir tipdagi ikki chaqliq yangi energiyalik aql motosikletlarni bir butun shaklda ishlab chiqarish salohiyatiga mos qadamda iltimos qilinib, shu yili kelishim imzolash, shu yili o'zgartirish, shu yili ishlab chiqarishga kirishtirishdan iborat yuqori unumlik nishon tirishib ishga oshirildi. Bu tur Ürümchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, Todonxaba rayonining Ürümchi shahrining 5 qo'shilgan ishki zamonaviy sanoat sistemasi ham iqtisod texnik taraqqiyot rayonining 3 qo'shilgan ishki zamonaviy kasb sistemasi o'rin bekitmasini amillashtirishdagi konkret tadbiri.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi, sizge özgücü tuyğularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip, mezilik taamlağı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətigenlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 7 ayının 20 günü, Düyşənbə. Dihqala kalendarı boyunca 6 ayının 7 günü. Qadirlik dostlar, nemiş qilishni bilmegen çığınızda, hazır qılıvatqan her bir işine mayıqı yetküzüp qılın. İşini nereden başlayışını bilmeyende köz aldığınızdaki işten başlayın. Siz her bir küçük işini yaşkılgan seri bara bara çoğun işlerini vücut çıkırış iktidarı iyi bulalaysız. Yeni bir günlük hizmet borsu deyemimizde kucak aşkan Muşidemlerde 107.4'ün Xeylik Sari programımız arqılıq radio aldırık bağlıq anlıqıcılarımızın aktif pozisiye bilen yeni bir günge dadıl yüzlenişini ümit kılımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratıp abdisi Selor Şirdin namazı qadamda anlatıldı. Programımızın Selor Şirdin əmçilere anlayışınlarını karşılamız. Dostlar, bugünkü programımızda tümən gerek məzmurlarını orunlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri sayıbımızda siz küngen uxlaş qiyabıdınız qandaq. Mas suyini qandaq qazandı qaynası ən yaxşı bulunduğu qatarlıq məzmurları sözləb verimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sayıb sıra. Soğuk içimlikni ən yaxsı tamaqda yarım saat keyin içiş gerek. Çipek appaq bulup kessim o, sağlam bulmaydı o qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik tanla programımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

yüz bilen putun aralığı şunca yirak dursa putunu almak olduruş yüzünü kandak mı çoğun ayıtı versin. Daha sonkinin bir tarpı egiz, yeni bir tarpı pes haleti durganda pes tarpı eğirlik küçü tarpıdan besilidu. Vakit uzargan seri daha sonkinin şekli özgürüp maymak bulup kalıdu. Yeni umurka teorikimi onu ağışıp bir tarpıya egilidu. Bel dümbü muskulları temponsuz haleti durdu. Yeni umurka teoriki yanığı egilip muskullarda zoru kuş alameti görüldü. Sonakten besimi kün seri aşkanda hatta baş kısmıga yüzgü təsir görsütüp yüzünü bargan seri çoğaydı bitidu. Adelik dostlar, ektanla doğumluk programımızda uğurlaştırılan mezmunlarda bulsun. Hem de dostlara çipek apak bulup kessi mu, sağlam olmayı dödügen mezmunu sözlep yerimiz. Çişten rengi, kalçısı ilişiş derecesi bilen münasuvetlik. Çiş emali, belgelik, ötküzcallık ege. Çişten kalçısı ilişiş derecesi kanç yukur bulsa, çiş emali şünçü süzük buludu. Çiş maddesinin rengi, çişine su seyrek rengi kırgızudu. Çişten yetilişi ve kalçısı ilişi yakşı bulmasa, əksçe bir normal ağ ya ki süt rangda namayan buludu. Şuna sağlam çişten rengi sap ağ bulmaydı. Su seyrek rengi çiş, çiş emalının kalçısı ilişiş derecesinin yukarı işgellikini bildirdi. Bu çişten sağlam işgellikinin ihbadisi. Yüz yüyüşte su temperatürsini yakşıdan şeş gerek. Adam yüzünün temperatürsi 32 Celsius gradus etrafında bulundu. Şu an yüz yüyüdüğün sonra temperatürsini 32 Celsius gradus etrafında tanışış gerek. Bunda kılganda herkıl kır ve metabolizm hastalıkların önümlük tazlıqlı. Yine teri yağ partisinden bir kısmı ya ki hemisini yüyüp çıkırıp edip, kayta hasıl buluşağı şarait yaratılıp oludu. Temperatürsi bir kadar yukur bulgan suda yüzünü yüyü vergende, teri yağ partisini özlüksiz zahmelendirip teri tosqını buzgunculuk uçurdu. Soğuk suda yüzünü yuğanda terinin sırtkı yüzü asallı korulup gelip, yağının pakız yoğulup olmaydı.

Hörmet radio anlaucular, 107.4'ten hayırlı sar programımızı davamlaştıratımız. Hemde sizlerine 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün kılık programlarına anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kıskıç mazmundan haber dağılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ten hayırlı sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programımızı dektanladı buludu. Saat 8.30'da Ettegerlik Haberla programımızı. Saat 9.15'de Ettegerlik Yollarınızı Biz Emre programımızı. Saat 11'de Sepranızı Biz Sırdaş programımızı. Saat 12'de Minin Abdumobil'in programımızı. Bunun da en yeni Abdumobil uçuruları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil CD biliş doğrusuzdaki uçuruları diktanladı buludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınızı Biz Emre programımızı. 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anlatıldığın Çişlik Yollarınızı Biz Emre programımızı Çişlik Aramanızı Ahmiyetli Kılığısı. Saat 15'de Kanunsuz Gemre programımızı. Saat 16'da Sizgi Rahmet Etkombar programımızı. Kişiler arasındaki mihir muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş, yakşı adamla arkalık aktif kişi takıtırgan bu programının ganimetlerini koldan bir yerim koymam. Saat 17'de Gülgünçiler programımızı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Emre programımızı. Saat 20.30'da Şinjan haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tan Tarbiye ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiye haberleri, çenikş bilimleri, sağlamlık sohbetleri diktanladı buludu. Saat 22'de Sepranızı Biz Sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeyirlik Akşam programımızı, bunun da yakınlık nakşi müzikler köngül aramaları buludu. Saat 24'de Sizgi Rahmet Etkombar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Аммага yüzlenip Şinjanın her kaşı çaylardaki Şinhua kitapxanası dükkanlarda kitap satıp alganda yardım pul tarqıtış kanat yaydırıldı. Faaliyet 9-cı ayının 30-cı günü geçe devamlaşıdı. Yardım pul tarqıtışta umumi sommanı kontrol kılış. Aval kelgenle aval erişiş endeyse yol koyuldu. Sommu ölçümü işletilip bulgan haman ahırlaşıdı. Faaliyette paydının halkı ötünüp beriş, kitap okuşkı nabiyat gözüş hakiki işgı aşırılıp, kitapka amrak her bir kişiye medaniyat arqılıq halkı nabiyat gözüş illiklikı yiz kıldırılıdı. Ürümçi şehri ağlısı yanfen mındak dedi. İşki balamğa resimli kitap elip verdim. Əslə bağısı 300 yuandan aşırgan kitapını etibar bahadın kiyen pakat 100 nəc yuan gılı setib aldım. Bağısı nait muapıqken. Şinhua Xalqara Kitap Şehrçisi Plan Bölümünün məsuli Nurbiya Abdikerim. Paliyet məzgildə ahallılə Şinhua Kitabxanısının tor sırtdırıqı dükkanlardan kitap seti balsa, yardan pulu itibarıdın məhrəman bulalaydıqalıqını büldürdü. Həm də istimalçılığa dərisli kitap, xoşumçu okutuş materialları, kitap tördün başqa tavarlarının bu qıdımqı paliyetki qatnaşdırılmaydıqalıqını alaydı əskərtmandaq dedi. Şinjandaki Şinhua Kitabxanları bahada 15% itibar verdi. Bununla 25% istimal məxsus tür yardım pulunu koşkanda, okurman dostlar bivasta 40% pulunu tecep kalalaydı. Hesabat kılganda baha bivasta kəmə etilidi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey'le... Semet Bula, şifte situvalı çıkıp sizde.
2: He, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var Adem, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esenizde bolsun ki turmuş aman kütülmegen hoşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sənət Radiosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991 357